Usta be, sen hiç aşık oldun mu? Hani ayakların yerden kesilir, hani aklını kafatasında tutamazsın ya. Hani mantıksızlaşır, hani anlamsızlaşır ama onsuzlaşamazsın ya. Hiç oldun mu usta? Olmuşsun gibi be usta, olmuşsun. Yoksa bu saçlar bu kadar ağrıp, bu gözler bu kadar dolup ve sen bu kadar susamazsın.

Mustafa, sen hiç yalnız kaldın mı? Bir başına, tek başına, aç, açıkta. Rutubet sinmiş duvarların arasında pembe hayallere dalıp hanlar, hamamlar yaptın mı? Ve uyandığında var gücünle her yanına çarpanları dar gününde mumla aradın.

Yoksa sen hiç korktun mu? Karanlıktan, yalnızlıktan, benim gibi yüksekten veya uçmaktan korktun mu? Gülerken ısıran yüzden, iltifatla iğne sokan sözden, güzel bakmayı keşfeden kem gözden korktun mu be usta?

Sen hiç şöhret oldun mu be usta? Hani üstünde ateşten bir gömlek, içinde esirmişsin gibi bir sen, çırılçıplak, savunmasız hiç oldun mu be usta?

bu akşam yemin ettim seni bir daha öpmemek için. Ben ki bütün duvarlarını afişlerle donatıp yumruğumla kanatmıştım. Rezil bir aşktı. Bütün arkadaşları miting alanlarında ve mezarlıklarda bırakmıştım. İstanbul, ey İstanbul, ey acılar kraliçesi, umudun ve direncin yorgun anası ve ey çıldırmak üzere olmanın çamurlu ikonası, tırnaklarım kopuyor.

Görmüyor musun? Bir ben miyim kapıları şaşıran her yokuşun başında? Bir ben miyim ekmek arasına canını doğrayıp doğrayıp yutan? Bir kedi bile sağarken yüreğini telaş içinde yavrusuna. Ey acımasız acuze, utan şu türbelerinden, minarelerinden utan. İstanbul, ey İstanbul ey, acılar kraliçesi, savaşın ve bozgunların gariban çiçeği. Ve ey teslimiyete düşmenin o hazin gerçeği. Bayraklarım kanıyor, sormuyor musun? Kadınlarınki omuzları hicran, saçları ihanet sarısı. Çocuklarınki yağmur emiyor yıkılası kaldırımlarından. En hücra genlerime, al yuvarlarıma, kılcal damarlarıma, ruhuma kadar. Bıktım iliklerime, gömlek ceplerime kadar sızan bu Allahsız yağmurundan. İstanbul, ey İstanbul ey, acılar kraliçesi, İhtişamın ve sefaletin çaresiz bacısı. Ve ey çürümenin, yok olmanın amansız sancısı, ciğerlerim çatlıyor, duymuyor musun? Hangi pencereme çıksam o salya sümük pezevenk suratları, hangi caddene dökülsem o şangur şungur düş kırıkları. Bütün bu ezginler, tükenenler, yerlere serilenler, tutunamayanlar, sarsmıyor mu seni hiç? Bunca infilak, bunca isyan çığlıkları. İstanbul, ey İstanbul ey, acılar kraliçesi, aldanışların ve hüznün yalancı tanrıçası. Ve ey ruhu kirlenmiş gecelerin cilveli yosması, intihar anı geldi, beni öpmüyor musun? Ağlamak istemiyorum, yenildim sana. Hikayenin özeti bu. Bir istimlak gibi ödedin ve çiğneyip geçtin maceramı. Şimdi ben suçlarımı didikleyen bu martı sürüsüyle, şimdi ben hangi şehirde soğuturum zonklayıp duran bu yaramı?

acılar kraliçesi. İhanetin ve ihbarların arkadan dolaşan bıçağı ve bütün ödeşmelerin, yüzleşmelerin, erkekçe vuruşmaların kaçağı. Beni harcadın ulan, beni sattın, utanmıyor musun?

Beni yıkılır sanan akılsızların yıkıntılarına basar geçerim. Bundan sonra yoluma çıkan kalleşleri yollarına gömerim. El verip emek verdiğimiz ekmeksiz nankörlere bundan sonra pınar başında bir damla su vermem. Affetmek büyüklük ama affettikçe küçüldük. Adamlığımızla değil maddiyatla ölçüldük. Herkesi kendim gibi bildiğim için bu hale düştük. Bundan sonra kimseyi affetmem. Bu dayanaksız dünya edepli namuslu kullara dar. Huzur ararken derdimizle tasamızla olmuşuz yar. Hakmış, hakikatmış, yemin ederim bir tek Allah yolunda var. Bundan sonra hiçbir kula minnet eylemem. Ben ister miydim yarimden, yurdumdan ayrı kalayım? Ben ister miydim gurbette dertlerle derbeder olayım? Ben istemez miydim herkes gibi mutlu olayım? Bundan sonra keyfime dokunana kezzap olurum.

sevda ülkesinde aşkın kanununa uydum. Heveslerimi, arzularımı sadakatin kalıbına koydum. Kime ne sırrımı verdiysem 3 gün sonra başkasından duydum. Bundan sonra derdimi kimseye açmam. Bu dünyada mutluluk için kalıbımı koydum ortaya. Zehir takmışlar aşk sandığım oltaya. Bir de baktım ki boynum, bir de baktım ki boynum değmiş keskin bir baltaya. Bundan sonra herkesi canıma kurban ederim. Bu dünyada tek başıma yaşar, tek başıma ölürüm. Varsa günahım mahşerde hak ile görürüm. Aç kalırım ama onurumla dik yürürüm. Bundan sonra Azrail gelse edepsiz kuldan imdat istemem. Bu dünyada bir Allah'ım var, bir de yüreğim. Sevgi dolu bir kalbim, bir de bileğim. Ayrılık ateşiyle erise de etim kemiğim, muhtaç etmesin beni Allah zalıma.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Bazı şarkılar vardır, gönlümüzde derin izler bırakır. Bazı sanatçılar vardır, hiç eskimezler. Onlardan bir tanesi Vahdet Vural, Sandalcı. Ne dersiniz? Teyplerimizin sesini biraz daha açalım mı?

olmuştuk lan. Herkes bizi konuşur olmuştu. Şimdi sen yoksun. Kendine yeni abiler bulmuşsun. Yeni kardeşler bulmuşsun. Aklını alırım lan. Aklında kalırım lan. Sizi bir şarjöre esir alırım lan. Şimdi gidiyorum buralardan. Olmayacağım bir daha. Belki de öleceğim. Gideceğim bu dünyadan. Canıma bir zarar verebilirim. Her şeyi bir anda silebilirim. Aklım

Bir mum ışığı kadar titrekti mutluluğumuz, biliyor musun? Ama her şey burada kalsın. Hoşça kal kızımız. Hoşça kal. Seni gerçekten çok ama çok sevmiştim.

Hadi söyle bana. Marifet dünyaya gelmek mi? Yoksa yaşayabilmek mi? Benim de hayallerim vardı. Ve yaşamak istediğim umutlarım. Ve de birçok şey. Hani, hani nerede şimdi? Ne çocukluğum kaldı, ne gençliğim, ne de yaşama hevesim.

Reklamlar. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

Reklamlar. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232-402-6565. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551-730-0298. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98 Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum.

0: davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

ve son aşkımdın gençlik yağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

ne varsa içeride, dışarısı gölgelik, dünya gözlere perde, bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim, oraya demirledim, sultanın geleceği, sarayı temizledim. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

Aldanma çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı. Ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı. Hesabı vermeden gidecek bir gün.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyeti.

paketini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası

Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah, verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye, tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca çivirdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Öklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Yani benim güzel annem, Alaşafağında ülkemin yıldız ışınlar varken, o taraf yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duymuş ölmek, öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bücük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp toplayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak arası asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak istedim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırıp bayramı sedef kakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, özlemek ya da mektup beklemek gözleri yatırıp bırakır. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağım da şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür, dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim, çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer, yine de oğlunu yitirmek kim bilir ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim, bayrak tutan, çarpışan,

0: sabah anne bir sabah, acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne bir sabah, acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka, nice yaşıtım. Koynunda çiçekler, çiçekler içinde bir ürün.
1: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir umre için.
2: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0: davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

0: 24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Havada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde, yani tam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

da ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta, şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser.

0: üzerime kan sıçramış doğarken, uykularım yarıda kalmış, başım belada. Senelerce kuralsız yaşamışım, nereye gitsem çaresi yok, nereye gitsem çaresi yok, nereye gitsem çaresi yok, yanmışım, başım belada.
1: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki halim.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. 0551 730 02 98.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

sen de yanarsın. Yolun düşer gurbetele, hasret çekersin. Ümitsiz de olsa, hayırsız da olsa.

keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780

Belki bugün, belki yarın, neonlar sönecek, sazlar susacak ve perdeler üstüme açılmamacasına kapanacak. Hoşça kal sevgilerim, hoşça kal insanlarım, hoşça kal dostlarım. Bu son şarkım size, bu son vedam size.

Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle 87.5 Lider FM'den Murat Man. Hepinize, cümlenize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Sizlere de hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam diliyorum. Sağlık, sıhhat, afiyetle beraberinde inşallah. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımızın açılışını yapacağız. Sonrasında SMS üzerinden gelen mesajlarınızın bir kısmını her akşam olduğu gibi paylaşacağım. WhatsApp'tan kardeşlerimin koğuş mesajlarını, sabit standart mesajlarını da saat 8'e 10 geçeye kadar paylaşacağım. Sonrasında kardeşlerimizin kayıt mesajlarını dinleyeceğiz. Takriben saat 9'u çeyrek geçeye kadar. Hemen akabinde de WhatsApp üzerinden kaldığımız yerden devam edecek gecenin ilerleyen saatine kadar Murat'la gönülden gönüle. Sesimizi duyan kardeşlerimiz, duymayan kardeşlerimize, Murat kardeşiniz birazdan iki güzel şarkı sonrası SMS mesajlarıyla paylaşmaya başlayacak mesajlarınızı. Hadi bakalım, Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle başladı.

0: Muratla, gönülden gönüle.
1: Babam Üstüm'deki güzel şarkısıyla programımızın açılışını yaptık. Duyan kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız, duymayan kardeşlerimizi hemen SMS mesajlarında günün

ilk mesajıyla. Ben Şule Karaçayır abi, Sevgi Kaya'ya sesleniyorum. Mutlaka duysun. Abla, bana bilgilerini gönderir misin? Emir'in verdiği yanlış sanırım.

Elbet bir gün kavuşacağız. Umudumuzu kesmek bizlere yakışmaz. Beklenen özlenen ve her daim yokluğu hissedilensin. Bu değere Hazar Yıldız'dan bilsen armağan olsun. Ali Aşakran T4C5'te yatan Sadi Umut Akman'a. Uygar Doğanay'dan sensiz yapamıyorum. Çalar mısınız? Yakışıklım, seni çok özledim. Sesine hasret, sana hasretim. Seni her koşulda ne kadar zaman geçerse geçsin çok seviyorum. Hep de seveceğim. Tez zamanda kavuşmamız dileğine kendine iyi bak. Bizim için seni seviyorum Umudum. Foça Açık Cezaevindeki canım sevgilim Alpcan İba. Hayatımda olduğun için her gün şükrettiğim, kalbimin en güzel yerinde taşıdığım aslan sevgilim. Ne yaşarsak yaşayalım, sana olan sevgimden hiç vazgeçmeyeceğim. Seni çok seviyorum bir tanem. Murat kardeşim, ben Canan Beydilli. Kardeşim Nehir Batur, kızlarım Nuran, Gökcan, İrem, Erdemir, Meltem, Beydilli, Fatma, Şahan, Gizem, Belge, Nilay, Ahsu, Özçalık. İlayda Doğan, kızlarım için gece bir söz. Vallahi kimse eyvallahımız yok, gözümüzde hepinizi kesiyoruz zaten. Ben Şakran T4C7'den başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abi Mustafa Ercan'a ve Volkan Kara Aslan'a, koğuşumuzun çavuşu Çağdaş Tuna Boylu abime çok çok selam olsun. Dostlarım Emre Acap, Niyazi, Mert Cingariş, Abdullah Gültekin'e çok selam olsun. Ben sizleri seven Ege Canbuldu. Menemen Hızır Mücahit Amak A15 koşu. Aramızda demir parmaklıklar olsa da sevgim sana her gün biraz daha büyüyor. Mesafeler kalpleri ayıramaz, kurban oldum. Umudunu hiç kaybetme, bu günler geçecek ve yeniden kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Kendine iyi bak, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol, iyi geceler sol yanım. İzmir TTP Ceza İnfaz Kurumu A13 koğuşuna atmakta olan canımdan çok sevdiğim kardeşim Yiğitcan Sarsu ve koğuş arkadaşları için güzel bir şarkı çalarsanız sevinirim. Seni görmeye gelemediğim için kızma bana. Senin bir an önce çıkman dileğiyle, sen kendi canımdan bile çok seviyorum. İyi ol, kendine iyi bak, Allah'a emanetsin canım kardeşim. Hayırlı yayınlar. Büşra Yağız Güzel T2'de yatıyor Azat Ülgen'den. Dostum seni bekliyor ve selamlarımı iletirseniz sevinirim. Adanalı Ayhan Aç Kapıyı Gardiyan armağan olsun. Büşra Damla Özkan'dan bu şarkı İzmir Ali Aşakran T5 koğuşuna bulunan kardeşim Büşra Buğra Yağız'a. Doğru mu? Kardeşim Buğra Yağız'a güzel için gelsin. Ece Herdem'den Oy Gülüm. Seni çok seviyorum aslanım. 23 Ağustos'ta senin doğum günün. Şimdiden nice sağlıklı, huzurlu, güzel yaşların olsun. Güçlü ol, en kısa zamanda kavuşacağız. Nice güzel doğum günlerini beraber kutlamak dileğiyle elbet bir gün aslanım. Herkese selamun aleyküm, aleyküm selam. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. T2 A19'da yatan canım kanım Berke Gezersoy'a ve T1'de yatan Atakan Karadere ve Azar Bülbül'den ne zaman zaman gelecek o özgür günlerimi istiyorum. Tüm kader mahkumlarına özgürlükler diliyorum. Şakran kapalı cezaevinde yatan Selma Ok. Canım, canımın içi, ömrüm, her şeyim, inşallah iyisindir. İyi değilsen de bizim için, çocuklarımız için iyi olmak zorundasın ki biz de iyi olalım. Sen iyi oldun mu? Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak, dikkat et kendine. Seni seven kocan Poça'da yatan Seçkin Ok'tan. Karısı Selma Ok'a gelsin, bu şarkı çalarsanız sevinirim. Azar Bülbül'den bile bile yaktın. Foça'da yatan Seçkin Ok, Bektaş Ok, Yetiş Ok, Yılmaz Sonsuz. Buca'da yatan Ahmet Ok, Şakran. T1'de yatan İrfan Hep Yılmazer. Bu şarkı benden size gelsin canlarım. Gökhan Donay'dan Durak. Ben Çukur Mahalle'den Mina Su Derya Bal radyo başına. Anneciğim, bugün seni gördüm ama yine de sana doyamadım. Sarılamamak, koklayamamak çok zoruma gitti. Eve gelince seni daha çok özledim. Seni çok seviyorum güzel annem. İnşallah bu günler çabucak geçer. Ben Gülce Ülgü, Tansel Ülgü radyo başına. Tanselim, bazen seni o kadar çok özlüyorum ki keşke bir anlığına yanımda olsan diyorum. Sesin yetmiyor artık, sana sarılmayı, kokunu içime çekmeyi özledim. Bu mesafe zor olsa da seni sevmekten ve beklemekten asla vazgeçmeyeceğim. Bir gün bu uzaklık bitecek ve sana sımsıkı sarılacağım. Seni çok seviyorum kocam. Ben Hatip Erkuş, İzmir Kadın Kapalı'da yatmakta olan sevgilim yarenim, ne yapıyorsun, nasılsın? Beni soracak olursan ben de iyiyim. Kendine iyi bak. Sıradaki tüm şarkılar benden sana armağan olsun. Seni seviyorum. Allah'a emanet ol.
Abi ben Şakran Kadın Cezaevinde yatan Muazzez Yılmaz. Şakran T2, C2 koğuşuna yatan Birhat Bayhan umarım. En kısa zamanda birlikte

Yine dışarıda özgür olacağız. Ben iyiyim, beni düşünme. Ben de seni düşünüyorum. Hep kendine iyi bak. Allah'a emanet ol abi. Selda Bağcan'dan. Dön gel bir tanem çalarsan bir hata gitsin. Ben Gülce Ülgü, Tansel Ülgü'ye sesleniyorum. Bu mesaj duyduğunda bil ki seni düşünen ve seni her şeyden çok özleyen bir kadın var. Bazen tek istediğim yanında olup sana sarılmak, kokunu içime çekmek ama şimdilik sesim sana ulaşsın. Seni bekliyorum ve güzel günlerimize inanıyorum. Sen benim en güzel bekleyişimsin. Yunus Kara abime de selam olsun. Selamünaleyküm Murat abim. Şarkıdan kadın kapalı B13 koşun olan canım karım Melahat geldici güzele. Meloşum nasılsın, inşallah iyisindir. Sizi çok özledim. Çocukların hepsi çok şükür iyiler. Bir yaramazlık yok. Son 27 gün kaldı. İncim ne yapıyor? İnşallah iyidir. Arkadaşların ismini unuttum, yazamadım. Yarın yazarım. Pazartesi açık görüşe ben geleceğim. Allah'a emanet ol. Özlenen ve beklenensiniz. Aleyküm selam kardeşim benim. Şakran kapalıda yatmakta olan canlarım Hamiyet Küreş, Seyit Ahmet Küreş radyo başına. Canlarım sizi çok özledim. En yakın zamanda yanımızda olacağınız az kaldı. Canınızı sıkmayın hiçbir şey için. Bizim kıymetlilerimiz Hamiyet'im, canım kardeşim gözün arkada kalmasın. Arkanızda dağlar var. Arkanızda dağlar var. Allah'ın izniyle birbirine en çok yakışanlarım. Sizin için gece bir şarkı, ayda zor yarışırlar, roman havası armağan olsun. Şimdi buraya bir günümüzü bırakalım. Hoş mesajlarımızı bir kısmını okuyalım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2A4 koğuşuna yatmakta olan Salih Şen. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan Dayım Foçalı, Serhat Mertcan, Karayus, Hamit Elma, Ali Baran, Koçtan, Yusuf Oyur, Bülent Dernek, Cihat Sert, Vedat Sürer, Özdemir kardeşler, Erdi Şeker, Savaş Taş'tan, Meydancılar Kralı Okan Gürbüz, Eyüp Yeldirim, Mustafa Meral, Baran Akan, Erkan Olukan, Ahmet Bereket isimli yazamadım. Bütün kardeşlerime selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle geceyi dayımızın güzel sözüyle bitiriyoruz. Not: en büyük pişmanlığım yanlış insanlar için yaptığım doğrularımdır ve selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen T tipi cezaevinden Taylan. Aleykümselam Taylan kardeşim. Senin aracınla A6 koğuşuna yatmakta olan abi kardeşlerime selam yollamak isterim. Değerli abim Hişman Alabay, Zafer Karabük, Nail Tank, İbrahim Kaz, Mustafa Akın, Okan Küleş, Çağlayan Hasbil, Mustafa Demirok, Rambo, Mehmet Baba'nın oğlu Kemal, Alferen Alvarcı. Abilerime kardeşlerime selam olsun. Hakkınızı helal edin. Özellikle abim Hişman Alabay'ın hakkını ödeyemem. Özgür günlerde sizlerle görüşmek üzere. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısı kader mahkumlarına armağan olsun. Ben C14 koştan Gamze Çakar, değerli dostum Rabia Taşkesen ve Dersimli Hülya Bayraklı, Hatice Buse, Yılmaz Güler, Demir Kıran, Kübra Tepe, Pelin Dursun, Diyarbakırlı Neşe Gürbüz, Senem Çetinkaya, Naz Kız, Damla Yesmesler, kuzenlerim Metecan Zorba, Yağız Zorba, TK19'da bulunan değerli Özgür Çakar'a selamlarımı gönderiyorum. Bedeli ödenmiş hayatımızın vebali bize, derdi kimselere düşmesin. Rope'den 6 Mayıs şarkısı değerli dostlarıma armağan olsun. Biz C14 koşulan Rabia Taşkesen ve derdi dostum Gamze Çakar gece şu sözleri bırakmak istiyorum. Biz yanlışlarımızın bile arkasında, siz doğrularınızdan bile şüphe duyuyorsunuz. Herkes diyor farklısınız. İzmir kızıyız, siz de haklısınız. T219'da derdim Özgür Çakar. Kıymetli abimiz Aydın Demirbaş, yani Kürt Aydın'a selam olsun. Asil Hazkaya'dan bedeli var şarkısı derdim Özgür Çakar ve kıymetli abim Aydın Demirbaş'a armağan olsun. C14 koğuşundan ben Rabia Taşkesen, dostlarım Gamze Çakar, Hatice Buse Yılmaz, Dersimli Hülya Bayraklı Güler, Demirkıran Arife Gülcegün, Kübra Tepe İkinoğlu, A19'da bulunan değerli abilerim Aydın Demirbaş ve Özgür Çakar'a sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Ayrıca gece bir söz bırakmak istiyorum. Bırakın şu kararsız, kalırsak kuralsız, oynarız gözü kesenin gözünün önündeyiz. Ahmet Kaya şu feleğin işine bak şarkısı armağan olsun. Ben 3 nolu A13 koğuştan Karşıyakalı Aykut Polat, kader birliği yaptım. Dostlarım Mustafa Turan, yani Mute, Ali İmran Korkmaz, A2, Ömer Elmaztaş, Emin Rutbil, Batuhan Ekşioğlu, Devran Koçan, Emre Yener, Sercan Bülbül, Ercan Ekim, Barış Ercan, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdı, Mecit Dikici, Nasır İnan, Şiar Al. Bu derlere bin selam olsun. Allah delikanlı kalplere güzel kaderler yazar.
Şakran B18 koğuşuna bulunan kardeşim Ozan Dahan'a Tekirden Yıkamazlar Beni şarkısı. B18 koğuşuna bulunan Erdi Mustafa Süleyman Cem Ömer Barış ve tüm B18 koğuşuna armağan olsun. Ben T2C7'den Bekeş başta amcam İbrahim, Yurteli dostum Kadir, Yurteli Hamza, Geli Tekin, Mevlüt Taşdemir, Özkan Özdemirli, Gazi Yaşar, Doğan Karagöz kardeşlerim, Ömer Şahin yani Goştu, Küçük Bekeş yani Merdum, Mertcan Erda, Yusuf Kayhan, Kader Birli Yaptım Bu Derlere, Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. İyi akşamlar abi, kolay gelsin. Ben T2C7'den Kadir Yurteli, sağ ol Kadir kardeşim. Başta Aslan Babam, İbrahim Yurteli, Bekeş, Murat Özel, Ömer Şahin, Hamza, Geli Tekin, Doğan Karagöz, Mevlüt Taşdemir, Lokman Bektaş, Onur Tezcan, Sergen İçmez, Özkan Özdemirli. Aynı kampüste bulunduğum dostlarım Bekeş, Murat Özel, Hamza, Geli Tekin, Ozan, Dahan, Aydın, Nazilli'de, Can ve Kan Bağım, Diyar, Yurteli, Süleyman, Yavuz, Fafi, Salih, Dursun, Umut, Fidan, Fikret, Dost, Agit, Ürey, Barış Doğan, Mübarek Toklas, Bahadır, Göçüm, Ahmet Kaya'dan, Mapsane, Amcaoğlu, Diyar, Yurteli'ye armağan olsun. Ben Bekeş, ayrı ve aynı kurumlarda bulunan abi kardeşlerime nazaran dostum Kadir Yurteli Hamza Geli Tekin Aslan abim Zafer Mingan bin selam olsun. Bahadır Göçüm dostum Fatih Salih Dursun Ozan Dahan Emre Bakaç Hasan Akan Siti Ahmet Acar kardeşlerim Emrullah İlhan Murat Turan Doğan Alp. Bu derlere sözüm yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın biz her koşulda aslan gibiyiz. Mustafa Yıldız Han'dan geliyoruz şarkısı armağan olsun Bekeş. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 3 nolu A13 koğuşundan Mustafa Turan yani Mute Kadın Kapalı'daki kıymetli eşim Zeynep Turan radyo başına. Kıymetlim, geçeceğini bildiğimiz bu sayılı günlerde bol bol özlem biriktiriyoruz. Her gecenin bir sabahı olduğu gibi bu günlerin de bir sonu olacak. İşte o zaman tarih yazacak hiç bitmeyen hikayemiz. Aslan eşim Zeynep Turan'a Yıldız Silbe'den aklım hep sende şarkısı armağan olsun. Ben 3 nolu A13 koğuşuna Mustafa Turan yani Mute. Başta Kader Birli Yaptım. Dostlarım Karşıyakalı, Aykut Polat, Ali İmran, Korkmaz, Emir, Rutbil, Emre, Yener, Barışcan, Kartalmış, Ferhat Kırdı, Ömer, Yasin, Elmastaş, Mecit Dikici, Barış Ercan, Sercan, Bülbül, Devran, Koçan, Ercan, Ekim, Batuhan, Ekşioğlu. Aynı kurumda bulunan Balıkçı Özgün, Berşan Polat'a, Foş Aşık'ta bulunan dostum Mert Esen'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16 koğuşundan İsa Yıldızhan. Aleykümselam İsa kardeşim. Aynı koğuşta Kader Birli Yaptım. Değerli dostlarım Mehmet Altun, diğer kardeş. Abim Mehmet Salman yani Uçe, Ali Endek, Sedat Aydın, Zübeyir Oğuz, Kelpeten Selo. Farklı kurumlarda bulunan dostlarım Muhammed Emre Gün, Ali Der, Zübeyir Aküzüm. Dostlarım beklemek sabır ister. Sabır adamı belli eder. Yanımda sabırla duran dostlara selam olsun. Zaman geçer dostluk kalır. Gökhan Donay'dan Paşa Gönlüm şarkısı sizlere armağan olsun. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Dersimli Dayı Fırat İmrak. Aynı kurumda bulunduğum kuzenlerim Uğur Ülgün, Onur Ülgün, canım kardeşlerim Velat Çelik, Emir Kızılay, Afo İlva, Uğur Aktaş, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Uğurcan Karabak, Mert Kına, Muzaffer Gürler, Azat Özışık, Şahin Demir, Özgür Günler'de görüşmek dileğimle. Ben Menemen T-Tipi Kapalı Cezaevinden, Bayraklı'dan Dersimli Dayı Fırat İmrak, başka kurumlarda yatan dost kardeşlerim olan Onur Önder, Cebrail Aslan, Hamza, Murat, Mehmet Şerif İnce, Kadir Bozkurt, Albay Bülent, Müjdat Güçlü, Ahmet Çaldıran, Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçti, Ufuk Erengül, Onurcan Daşdemir ve de canımdan öte olan öz kardeşim Efkan Altun'la özgür günlerde yan yana olmak dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu C3 koğuştan İbrahim Barlay. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Aynı kurumda farklı koğuşlarda bulunan dost ve abiler Sinan Yoldaş, Mehmet Fatih Özışık, Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, Yiğit Özyurt, Murat Ayata, Ahmet Altunbaş, Muhammed Mustafa Savcı, Menemen C10'da bulunan dostum Orhan İşmarcı, T2'de bulunan abim Sidar Erol'a selamlarım Bakir'dir. Abi ismini saydım bu canlara Serkan Rençber'den haberin yok şarkısı armağan ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben 4 nolu C3 koğuşlan İbrahim Barlay. Hemen sayfamı yenileyim. Bir iki mesaj daha okuyayım. Hemen sayfamızı yenileyelim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2A2 koğuştan tahliye olan Alperen, öncelikle koğuşun lideri reisi Tamer Demirtaş'tayımız ve Kader Birliği Yaptım taksici Bay Okanır, Göktuğ Öztürk, Namıder, Cesur Tolunay, İrem Seçkinder, Uğur, Küçük Alp,
Can kardeşleri Kuruçaylı, Tako, Komas, Furkan, Yiğit, Mir, Efe, Kırmızıgül. Yamanlardan Murat Turan, Furkan Geç, Eşref Paşalı, Sarı. Başka koğuşta bulunan Aslan abi, Mafya, Sedat ve 3 nolda bulunan dostum Ekrem Birli selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan, Kafkas Kartalları. Ben T2, A2 koğuştan tahliye olan Mardinli Muhammed, öncelikle koğuşun lideri reisi Tamer Demirdaş abim ve kader birliği yaptığım taksici Bay Okanır, Göktuğ Öztürk, namı der Cesur Tolunay İren, Seçkin der Uğur Küçükalp ve Can kardeşleri Kuruçaylı, Talko Komas, Furkan Yitmir, Efe Kırmızıgül. Yamanlardan Murat Turan, Furkan Genç, Eşref Paşalı, Sarı ve Mehmet Yılmaz'a selam olsun. Gece söz. Güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmak. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan, Kafkas Kartalları. Ben sayfamı yenileyim, gelen mesajları.

selam Murat abi. Ben T4A8'den İbrahim Akbaş. Aleyküm selam kardeşlerim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, can dostlarım sayısayım Atalay, Kan Yıldız, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Popo, Ahmet Deder, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki asaleti kendinde, adaleti Rabbinde ara. Murat abi ben T4A8'den Doğukan Erdoğan. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Sait Sayım, Oğuzcan Aslan yani Popo, Ahmet Deder, Atalay Tan Yıldız, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki çakallar güçlerini kalabalıktan alırlar, aslanlar ise yalnızlıktan. Murat abi T4A8 yani Cengiz Hanlılar koşulan Atalay, Murat Tan Yıldız kısacası Atip başta koşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Oğuzhan Aslan yani Koplu, Ahmet Deder, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Torul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki bazı tesadüfler güzeldir, bazı tesadüfler de ölümsüzdür. Murat abi T4A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan sayısayım başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Popo, Ahmet Deder, Murat Vatansever, Atalay Tan Yıldız, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki kim insanı para tartar, kim insanı makam, ben ise merhametim tartar. Selamünaleyküm Murat abim, ben Kadir Sürer, aleyküm selam Kadir kardeşim. T2A4'te yatmakta olan babam Vedat Sürer, Foçalı Serhat dayım olmak üzere Mercan Karayüz, Erdi Şeker, Bülent Dernek, Cihat Sert, Ali Baran, Hamit Elma, Yusuf Oyur, Salih Şen, Efkan Ulukan, Baran Akar, Adnan Özdemir, İlhan Özdemir, babama koğuş arkadaşlarından abilerime selamlarımı iletiyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum şu an yanımda bulunan bana öz abimden yakın olan Tamer, Alabay ve Caner, Can Atan, amcam Garip Sürer'in babam Vedat Sürer'e bol bol selamları var. Ali Aşarkan'da yatmakta olan Hişman Alabay, T3'te yatmakta olan amcam Devlet Sürer, Şehmus Sürer, Ali Sürer, Menemen kurumunda yatan amcam Mazlum Sürer, diğer kurumlarda bulunan Gökhan Sürer, Maviş Ferhat Sürer, Şeyto Azal Sürer, hepsine selamlarımı yolluyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Bir tane de saat kaç? Evet, 26. İki tane de hafifletelim. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Şakran 4A17'den tahliye olan Doğan Güçer. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Onursuz, Mehmet İnan, Agit Üreği, Fikret Dost, Batuhan Çinli ve Aslan abim Mert Güçer yani Merdo abim ismini yazamadıklarıma da selam olsun. T3C6 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Mert Güçer yani Merdo. Devamında Hogir Oktay, Barış Kazan, Barış Zeynel Çolak, Ergül Gülfidan, Mehmet Kaymaz yani Mişko, Kadir Özdemir, Yasin Türkmen, İbrahim Aktaş, Abbas Geyik, Mami Sağlık, Nurullah Çiftçi, Emre Alkara, Murat Aydın, Eray Çakır, herkese selam olsun elbet bir gün. Seyit Aferinçek'ten Derdo. Zindanlar, soğuk zincirler, yaş belki biraz üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz abilerim. Sayfamı yenileyim, bir tane daha açayım, bir tane daha açayım. Ondan sonra bir güzel şarkı, evet bir güzel şarkıyla. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1'den eski İzmirli Özcan Yazar, başta kanım canım yüreği güzel abim Ozan Yazar, kardeşlerim Berkay Özel, Diyar Birinci Deniz, Şahin Eren Kotanoğlu, Gürbüz Kıyaççı Osman Karakalpak, Mert Kaya aynı kurumda bulundu. B18'den iki gözümün çiçeği abilerin gülü Halil Karagöz, Mehmet Karagöz. Burada her zaman bir kardeşiniz olduğunu unutmayın. Fırat Korkmaz, Nuri Özden Yücel, Özden Vahap Aksoy, Murat Koşar ve Kadın Kapalı'da bulunan hayatımın anlamı Beyza Özkan'a sesleniyorum. Seni ne kadar çok sevdiğimi sen de biliyorsun. Dünya bir yana, sen bir yana, sevgilerimle eski İzmirli Özcan Yazar. Ben Bayraklı'dan Berkay Özel, başta kanımdan olmasa da canımdan olan yakışıklı abim Özcan Yazar, Ozan Yazar, kardeşlerim Diyar Birinci, Altan Çakır, Eren Kotanoğlu, Osman Karakalpak, Deniz Şahin, Murat Koşar, Eyüp Güler, Ata Akta, Gökhan Kale, Murat Atsuz, aynı kurumda bulundum aslan abilerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz'e selam olsun. Kadın Kapalı'da bulunan kıymetlim her şeyim Rümeysa Kına sesleniyorum, seni senden çok seviyorum, kendine iyi bak, sevgilerimle Bayraklılı Berkay Özel. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kale'den Eren Kotanoğlu, aleykümselam Eren kardeşim. Buradan abi dost kardeşlere selam göndermek istiyorum.
Başta dayı Mustafa Yıldırım, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yasin Gökalp, Mustafa Kun, Bilal Tanhan, Vahap Aksoy, İbrahim Birlik, Eko Birlik, Berkay Özel, Diyar Bininci, Osman Karakalpak, Gürüz Kıyaçı, İsa Aslan, sizleri seven Köroğlu Eren. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Osman Karakalpak. Aleykümselam Osman kardeşim. Senin vesilenle abi dostlara sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Başta Mehmet Fatih Özışık, akabinde Kurtuluş Çakarlı, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Murat Koşar, Mert Eko Kahraman, Berkay Özel, Eren Kotanoğlu, Ayhan Baysan, Diğer Birinci Enes Efe, İbrahim Taşan, Yılmaz Güneysak. Bu derlere bin selam olsun. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu A13'ten Ömer Elmastaş. Aleykümselam Ömer kardeşim. Farklı hapishanelerde olan aynı kaderi paylaştım. Ahmet Güneş, Kadir Deniz, Sidar Deniz, Baran Ayçil, Doğukan Akdemir, Osman Kırcal, Agit Arslan, Velat Arslan, Berşan Polat, Balıkçı, Özgün Emirhan, Zırhlı, Eyfan Bozkurt, Melih Demir, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Apo Nurdoğan, Berkay Kaya, bu derlere bin selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, Onur Yaşan'dan Üstündür, Ahmet Güneş, Ömer Elmastaş. Murat abi, ben Üçnoğlu A13'ten Ömer Elmastaş. Birlikte kader birliği yaptım. Başta Mustafa Turan yani Mute. Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Emin Rutbil, Ferhat Kırdı, Nasır İnan, Barışcan Kartalmış, Barış Arcan, İsmail Arcan kardeşler, Bayraklılı Ercan Ekin, Can Dostum, Brad Devran Koçan, Alparslan Aldanmaz, Sercan Bülbül, Emre Yener, bu derlere bin selam olsun. Şu sözle bitirmek istiyorum. Eğilip bükülenler dik duranları sevmezler. Onur Yaşam'dan Üstündür. Ben Ömer Elmastaş, düşündürmesin.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tevhid A20 Koğuş'tan Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta abim Necati Gülen olmak üzere aynı yerde kader birliği yaptığımız benim için derli olan Burak Ceylan Çamdibili, Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, iki gözüm barıştıran Yusuf Ceylan, Erdoğan Dikmenoğulları Gurur Sönmez, Cesur Bayhan, Berkan Özcan, Necati Gülen'in abisi Serkan Dinçer ve abim Serdar Özcan, bu derlere selamlarım bakidir. Gece bir sözle ben bırakayım Murat abi. Ben dostu da düşmanlı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanı da. Ve selam sana da, iyi yayınlar abi. Ben Batuhan Üçdemir. Murat abi, ben Batuhan Üçdemir. Senin aracılığıyla aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatmakta olan canlarıma hitaben başta Emir Kızılay, Polatcan Aslan, Raşit Atan, İsa Aslan, Emirhan Akdeniz, Emirhan Yula, Ayhan Eres, Apo Duman, Apo İlva, Burak Karabaş, Serkan Dinçer, Kürşat Akçay, bu canlara Murat Çampınar, Mapus Ranzası şarkısı armağan olsun. Sizi seven Batuhan Üçdemir, altından kupa olsa susuz çeşmeden dolmaz. Yiğit ne kadar mert olsa düşerse dostu olmaz. Ve selam sana da, iyi yayınlar Murat abi. Ben Batuhan Üçdemir. Sağ olasın Batuhan kardeşim. Bir güzel şarkı sonrasında kardeşlerimizin 9'u çeyrek geçeye kadar paylaşacağımız bir kısım kayıt mesajları, sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Gönülden gönüle. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
2: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki halim.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben İnanç Doğan. Aleyküm selam. Canlarım, kanlarım, Latif Can Doğan, Ercan Doğan, kıymetli kardeşim, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namıder, Canik, Doğuş Erdoğan, Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul, Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güven, Yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko, Apo, Muhammed Güneş'e ihanet eden üşüdüğü günü beklesin istisnalar hariç herkese selam olsun. Bu şarkı canlarım kanlarıma armağan olsun. Ali Nurşani'den canımızı yakanlar elbet bir gün sizleri seven Reis İnanç Doğan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Berşan Doğan, namı der Hafız. Aleykümselam Berşan kardeşim. Can dostum Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, namı der Canik, Doğuş Erdoğan kardeşim, Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko, Apo ve Muhammed. Başı karlı bir dağ değiliz belki ama bir adımla da geçilecek tepi hiç değiliz. İstisnalar hariç herkese selam ediyorum. Elbet bir gün sizleri seven Berşan Doğan Hafız. Selamun aleyküm Murat abi, ben Baran Doğan. Aleyküm selam Baran kardeşim. Menemen'de yatmakta olan Can amcam Latif Can Doğan ve Can kardeşim Ercan Doğan. Sabır dolu günler, umut dolu yarınlar iki gözlerim. Başka hapishanelerde yatmakta olan Yasin Akça iki gözüm. Bilal Çetin, Zübeyir, Oğuz, Mustafa, Göktaş, Medet Doğan, Yabanko, Apo, Doğuş Erdoğan. Yedi başta ejderha olsanız inan bize fark etmez. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Sizleri seven can yoldaş Baran Doğan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Sergen Gürgür. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Başta Atam, Eyüp Gürgür, Aslan abi, Mertuğrul Gürgür, Polat Güleş, Bardan Kiper, Servet Kiper, Feridun Çam, Mahmut Tunç, İshak Ünal, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Paşam Gürgür. Aleyküm selam kardeşim. Başta Atam, babam Eyüp Gürgür, Aslan abi, Mertuğrul Gürgür, Bardan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Paşam Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Atakan Lüder, başta Atam, Eyüp Gürgür, Aslan kardeşim, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper ve Tiki A1 koğuşuna selam olsun. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma da selam olsun. Sizleri seven sayan Atakan Lüder. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ertuğrul Gürgür. Aleyküm selam Ertuğrul kardeşim. Başta Atam, babam Eyüp Gürgür, Aslan kardeşim, Berdan Kiper, Can Baba Çörs, Kemal Cam Göz ve Polat Küleş Tatü İsmet. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma da selamlar olsun. Sizleri seven sayan Ertuğrul Gürgür. Murat abi, ben Kavun Hasan, başta abimiz Eyüp Gürgür, derliler Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, başta abim Eyüp Gürgür, Aslan Yenlerim, Atakan Lüder, Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper ve ismini sayamadım, tüm dostlarıma da selam olsun. Sizleri seven sayan Murat Ersoy. Murat abi, ben İsmail Karabey, başta Eyüp Gürgür, Aslan kardeşlerim, Atakan Lüder, Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma da selamlar olsun. Sizleri seven sayan İsmail Karabey. Selamünaleyküm Murat abi, T4B10'dan maşallah test korkmaz. Aleykümselam maşo kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım dostum, bir o kadar da değerli Ahmet Karakaş, onun nazarında Vedat adı güzel Nurullah Arpacı, Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Adem Meto, Cevdet Çevik, Hasan Özyaşın, Yakup Işık, Serhat Sercan Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık. Aynı kurumda bulundum amca oğlum Halil, test korkmaz'a da selam olsun. Söz bu dünyadaki en ağır yük iyi niyet ve iyiliktir. Çünkü sonu hep ihanettir ve nankörlükle ödenir maşo. Selamünaleyküm Murat abi, değerli amcam Murat Bingöl. Ben T4B10'dan Aslan Yiğen'in Ahmet Karakaş. Aleykümselam Ahmet'im. Sağ ol, gözlerinden öpüyorum. Komşumuzun adaletini sağlayan aslan dostu maşallah tez korkmaz başta olmak üzere Vedat Adıgüzel, Nurullah Arpacı, Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzcan, İşcan, Adem, Meto, Hasan Özyaşin, Yakup Işık, Serhat ve Sercan Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık, abisi Yusuf Saylık, Burak Yeşilbaş, açıkta olan amca oğlum Emrah Karakaş, ağrı açıkta olan amcamın oğlu Engin Karakaş, gurbet hapishanelerinde olan amcamın oğlu Murat Karakaş, Oğuzhan Beşkaya, T2'de olan Gökhan Doğan ve ismini sayamadığım Çamkule çocuklarına benden 1000 selam olsun. Tüm mahalle çocuklarıma da ayrıca selamlar olsun. Ben Ahmet Karakaş. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şarkıdan Açık'tan Devran Yüksek. Aleyküm selam Devran kardeşim. Burada benle kadar birliği yapan dost ve kardeşlere hitaben Serkan An, Mizgin Ortaç, Murat Sarı, Kadir Karaca, Esat Enes Alsaç, Dibek Başı'nın Gülü, Oğulcan Bakırcı, Mustafa Gezer, Ezgin Oğuz, Furkan Tunç, Murat Avcı ve 4 nolu D5 koğuşun olan Şakir Söylemez, Fatih Özışık, Civan Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Çetin Temel ve dostum Cüneyt Gülser Şehmustu. Çok selam eder Murat Şampınar'dan. Nerede şarkısı bu derlere gelsin. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek. Ben Şakran Açık cezaevinden Devran Yüksek. Burada ve farklı kurumlarda olan dost ve kardeşlere Çetin Temel, Civan Acar, Şakir Söylemez, Fatih Özışık, Dibek Başılı, Oğulcan Bakırcı, Furkan Tunç, Cüneyt Gülser, Mizgin Ortaç, Serkan An, Murat Sarı, Cem Solak, Savaş Ölçer, Şahin Perçin, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Apo Yenici. Bu derlerime çokça selam ediyorum. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek. Ben Foça Açık'tan Seferihisarlı Furkan Tunç. Başta derli abim Devran Yüksek olmak üzere. Burada kader birliği yaptım. Can dostum Dibek Başılı, Oğulcan Bakırcı ve kardeşim Esat Alsaç Şakran. 4 nolu D5 koğuşuna bulunan Civan Velat Acar kardeşler. Sonrasında Çetin Temel, Sinan Yoldaş, Mehmet Fatih Özışık, Nafiz Cancı, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Toluna Şenyaylar, Yasin Bukan, Şakir Söylemez, Cavit Köroğlu, Velat Yüce, Hüseyin Acar. Bu dostlarıma çokça selamlarımı iletiyorum. Ben Foça Açık'tan Furkan Tunç.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Batuhan Pala. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Buradan canımdan can aslan kardeşim, yaşadığı hayatın hakkını fazlasıyla veren dostum Alpaslan Aldanmaz'a seslenmek istiyorum. Dostum her şey iyi. Sen kafana takma. İyi ol yeter. Ben senin her zaman yanındayım. Şüpheye yer yok. Buradan tüm kader mahkumlarına binbir selam olsun. Ben Batuhan Pala. Kardeşime benden Uygar Doğan eden, hiç güler mi derdi olan şarkısı armağan olsun. Sen de canımsın Murat abim. Murat abi ben Batuhan Pala. T3'te bulunan canım kanım aslan kuzenim Alpaslan Aldanmaz'a binbir selam olsun. Namı der Puma. Kardeşim her şey kontrol altında. Her şey tam istediğin gibi, kafana takma hiçbir şey. Ama kabullenemiyorum aslan kardeşim. Şimdiden çok özledim Alpaslan Aldanmaz der ki. Delikanlıya hainlik, garibana kurnazlık yapılmaz. Beni tanıyan tanımayan tüm kader mahkumlarına bin selam olsun. Ben Batuhan Pala, buradan canım kanım aslanlar aslanı, kardeşim Alpaslan Aldanmaz'a binbir selam olsun. Abilerim sırasıyla Zeki Can Pala, Alperen Aldanmaz, Polat Denerli, Azat Özışık, kardeşlerim Mustafa Küleş ve Cemil Bineker, Furkan Yüksel, Emirhan Bircan, Ferhat Daş, ismini yazıp yazamadığım tüm dostlarıma binbir selam olsun. Can abim Murat Bingöl, ben Batuhan Pala. Öncelikle can yoldaşım Alpaslan Aldanmaz ve aslan dayılarım Kasım Demirci, Serdar Kaya, Devran Keleşoğlu, Şehmus Daş, Hurşit Şeker, C17'de bulunan aslan dostlarım abilerim. Hepinizi çok özledim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle dayılarıma Can Bay Walker'dan elbet bir gün şarkısı armağan olsun. Ben Batuhan Pala. Ben Batuhan Pala, buradan T3'te bulunan yoldaşım Alpaslan Aldanmaz kardeşim, her şey yolunda. Seni bekliyorum, sıkıntı yok. Şu gerçek ki bu alemde herkes bir şeylere aldanır. Dostum kardeşim Alpaslan Aldanmaz, benden sana aslan yakışmaz kafese şarkısı armağan olsun. Seni kendinden çok seven kardeşin Batuhan Pala. Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen A8 Koşulan Çimentepe'li Eşref Duman. Aleykümselam Eşref kardeşim. Başka hapishanelerde yatan derli mahalle büyüğüm abim Serdar Özcan, reisim Tayfun Demirtaş, aslan babam Nurettin Duman, abim Tamer Demirtaş, dayım İbrahim Kaya, abilerim Veli Deveci, Hasan Yüz Temur, Bahattin Şengel, dostlarım kardeşlerim Mustafa Evcil, Fehmi Vardal, Sedat Can Devrilmez, Hamdi Vardal, Çeki Başkan, Murat Savaş, İlhan Sayhan, Arda Çetin, Mehmet Can, Ersan, Hikmet, Şahin, Devran, Karahan, Arap, Mert, Pope, Murat, Ali, Şimşek, Ali Akarsu, Mehmet Çakıcı'ya bin selam olsun. Ben Eşref Duman. Murat abi ben Menemen A8 Koğuşundan Çimentepe'li Eşref Duman. Başta aslanlar aslan Ödemiş'te yatan babam Nurettin Duman, eniştem Cem Sülpçin, Afyon'da yatan amcam Eşref Duman, reisim Tayfun Demirtaş, Üçnoğlu'da yatan dayım İbrahim Kaya, suç ortağım canım kanım Mehmet Ali Vardal, Antalya'da yatan eniştem Kerem Kaçar, İkinoğlu'da abim Tamer Demirtaş ve son olarak aynı kurumda bulundu canım kanım yeğenim Hasan Yüksek, bin selam ediyorum benden bu canlara. Suç ortağım Memo'ya Mutihe Jandan güzel bir şarkı armağan olsun. Çimentepe'li Eşref Duman. Murat abi ben Menemen A8'den Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak olmak üzere dostlarım Çamdibili, Tugay İrdem Çamdibili, Doğan Koçak, Erhan Aydın, Hüseyin Kurt, İbrahim Çetin, Cem Yüce, Emrullah Mutlu, Gani Hasan, Saki kardeşim, Balina, Vedat Budak, Seymen Kurt, Ferhat Sa, Hasan Bedir, Ercan Çelikgil, Tuna Candan, Hakan Yüksel, Ege Öze, Hüseyin Çetinkaya, Ozan Ulubey, Umut Ayhan, Nurullah Kaya, bu dostlarıma selam ederek bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Biz eğilenlerden değil dik duranlardanız eş hocan. Murat abi ben Menemen A8 Koşulan Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak, Celal Doğan Koçak, Tugay İrdem, Erhan Aydın, Balina, Vedat Budak, Pisko, Emrullah Mutlu olmak üzere aynı kurumda bulundum. Abi dost kardeşlerim Hasan Yüksek, Şerafettin Debeci, Erdem Çakıcı, Doktor Zeki Kaya, Cüneyt Çetin, Deniz Kahya, Özcan Boral, Özcan Doğan, Hüseyin Glor, Çakır, Osman, Yunus Batur, Murat Tanhan, Hıdır Can Kul, Çetin Kepçe, Gürhan Uyan, Cihat Aksakallı, Apo Yaz, Ramazan Yaman, Fırat'a bin selam ediyorum. Bazı yaşamlar ölümden de beterdir. Eşref Duman. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bayraklı'dan İsa Hocan Biler. Aleykümselam İsa Hocan kardeşim. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakı'ya selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım. Emir Özdemir, İvo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Samet Özdemir der ki korku ölümden döndürmez, aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e, onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakı'ya selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Yusuf Can Biler der ki terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakı'ya selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selamlar olsun. Bayraklı Karşıyaka Manavkuyu çocuklarına da selam olsun. Aslan abilerim Samet Özdemir ve Yusuf Can Biler der ki bizim gözümüz hepinizin gecesinden daha kara.
2: Murat'la gönülden gönüle.
1: Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, ben 3 nolu A13 koğuştan Barışcan kart almış. Aleykümselam Barışcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbil, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan yani Bıra, Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alpaslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı. Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kart almış, bu derlere bin selam olsun. Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Haklı karıncaya yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir daha değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3 nolu A13'ten Barışcan kart almış. Murat abi, ben 3 nolu A13 koğuştan Barışcan kart almış. Başta koğuşumuzun adaleti sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbil, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan yani Bıra, Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alpaslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı ve Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kart almışa bu derlere bin selam olsun. Şu sözlerimle bitirmek istiyorum. Haklı karıncaya yol veririz, haksız biri yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3 nolu A13'ten Barışcan Kart almış. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kader birliği yaptığım kardeşlerim Kaleli, Emir Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilörtlü Domdom, Eyüphan Bozkurt yani Gedizli, Eyo Arda Koğuya ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala, Önder'e, Mert Heptepe ve İnan Çözek'e, değeri arz eden başka kurumlarda yatan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye ve Belkaya ve kader birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım Bakir'dir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Gedizli Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım Bakidir Eyüphan'dan. Bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kader birliği yaptığım kardeşlerim Kaleri, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilörtlü Domdom, Eyüphan Bozkurt yani Gedizli Eyo, Arda Koğuya ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala, Önderen Mert, Hep Tepe'ye ve İnanç Özek değeri arz eden başka kurumlarda olan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye, Berkay'a ve kader birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım, bak ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru, aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom Gedizli Eyüp Bozkurt Adnan Baysal Ahmet Dalgıçer Emre Ay Eren Tezveren Can Peker kardeşlerime selamlarım bakidir. Eyüp Han'dan bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun.
2: Radyo Lider İzmir.
1: Biz Şakran 3 nolu C7 koğuşuna yatmakta olan İbrahim Acar ve Hikmet Ören. Öncelikle kader birliği yaptığımız Kınalı, Ekrem Birlik, İstanbullu Semih Mertel abimiz, Can kardeşimiz, Boz Çınar Birlik, Fuat Hasbil, Berkan Şavlı, Serhat Akın, Hayrettin Seyar, Servet Sağır, Derman Alınca, Tepecikli, Göko Dayı, Koray Koldaş, Umut Mustafa Bor, İbrahim Erol, Baver Bayram, Erkan Uygur, aynı kampüste bulunan Can Reis abim, Yakup Kaya kardeşim olan Azcan Yatmaz, İsmet Tari, Göktuğ Öztürk, Tamer Demirtaş, Fafi Salih Dursun, Ömer Şahin, Yusuf Tokay, İbrahim Akbaş, Hacı Hamadiç, Yusuf Turan, Çınar Deniz Kurt, Onur Kazan, Sadun Şimşek, Ramazan Yalçın, bu ismini geçen ve bizi tanıyan tüm abilere, kardeşlere selamlar olsun. Biz Şakran 3 nolu C7 koğuşuna yatmakta olan İbrahim Acar ve Hikmet Ören. Öncelikle kader birliği yaptığımız Kınalı, Ekrem Birlik, İstanbullu Semih Mehter abimiz, Can kardeşimiz, Boz Çınar Birlik, Fuat Aspil, Berkan Sallı, Serhat Akın, Hayrettin Seher, Servet Sağır, Derman Alınca, Tepecikli, Göko Dayı, Koray Koldaş, Umut Mustafa Bor, İbrahim Erol, Baver Bayram, Erkan Uygur, aynı kampüste bulunan Can Reis abim, Yakup Kaya kardeşim olan Azcan Yatmaz, İsmet Tari, Göktuğ Öztürk, Tamer Demirtaş, Fafi Salih Dursun, Ömer Şahin, Yusuf Tokay, İbrahim Akbaş, Hacı Hamadiş, Yusuf Turan, Çınar Deniz Kurt, Onur Kazan, Sadun Şimşek, Ramazan Yalçın, bu ismi geçen ve bizi tanıyan tüm abilere, kardeşlere selamlar olsun. Selamünaleyküm Can abi Murat, ben Kurtuluş Çakarlı, aleykümselam Kurtuluş kardeşim. Can kardeşlerim Fatih Boran, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Boran Baran, Selçuk Tüter, Ahmet Cintan, Fırat Çağrı Beyke, Mustafa Fidan, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Boran Can Akalık, Mustafa Suna, Yusuf Ateş, Berkay Çelebi, Yiğit Yılmaz, Agit Kayar, Umut Sezer, Hasan ve Hüseyin Ekinci, İsmail Yaramaz, Tarkan Yaramaz, Esat Akdeniz, Samet Akbulut, Murat Yurdagül, tüm bu abi kardeşlerime bin selam olsun, sevgilerimle, ben eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Can abi Murat, ben Kurtuluş Şakarlı, can dostum Şevket Bayrak, Savaş Aktaş, Ağdayı Taşkın, Eleftos, Serdar Özcan, can kardeşim Yiğit Deniz Çakarlı, Kadir Çakarlı, Umut Çakarlı, Murat Küçükbaş, Eyüp Hamarat, Murat Koşar, Mehmet Emin Kızılay, Emin Kızılay, Velat Çelik, Gökhan Çalışkan, Doğukan Vural, Vahap Aksoy, Gökhan Ecellioğlu, Mehmet Akgül yani Külli, Özgür Karaboğa, tüm bu dost abi kardeşlerime bin selam olsun, sevgilerimle eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Can abi Murat, ben Kurtuluş Şakarlı, Kenan Kaya, Kadir Has Ateş, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Ekrem Birlik ve tüm birlik ailesine, Bilal Yavuzer, Cikselo, Hüseyin Bayraktar, Samet Özdemir, Osman Karakalpak, Tatü İsmet, Emir Özdemir, Yakup Kaya, Murat Kaya, Sebat Akat, Volkan Kızılyer, Ömür Oturak, Orhan Tombulkaya, Hasan Şit, tüm bu dost abi kardeşlerime selam olsun, sevgilerimle, ben eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek, aleykümselam Veysel kardeşim. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan dost ve abilere hitaben başlar reisim Ramazan Şimşek olmak üzere ardından Doğan Şimşek, Barış Şimşek, Müslüm Şimşek, Arda Ceren yani Gattar Tony, Emre Tanyeli, Umut Yılmaz, Ali İlhan, Kaan Çavga, Mert Kaleli, Faruk Sadık, Baran Savur, Boran Görer, Devran Karahan, Kemal Demirel, İsmail Yangın, bu derlere bin selam olsun, Enver Yılmaz'dan su misali şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T1C8'den Veysel Şimşek burada kader birliği yaptım dost ve abilere hitaben başta Volkan Fırtına olmak üzere Görkem Akgüz, Adem Koca, Pınar Ege Yalnız, Ali Düzdek, Ahmet Yalçın, Muhammed Can Adaş, Yunus Emre Ser, Rıdvan Altun, Tekin Açgöz, Yalçın, Velet, Vedat Tuncer, Hüseyin Tilep. Bu derlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle Ahmet Ferdan Karayazı bu derlere armağan olsun. Murat abi ben T1C8'den Veysel Şimşek. 3-0'da bulunan dostum, canım, kardeşim Arda Ceren yani Gattar Tony'ye bin selam olsun. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğiyle Aslan kardeşim istisnalar hariç tüm Buca çocuklarına selamın Bakide Hicamuti'den birader şarkısı Arda Ceren'e armağan olsun. Ben T1C8'den Veysel Şimşek.
3: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3'ten Mustafa Keskin. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta abilerim Savaş Aktaş, Ömer Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samar. Kardeşlerim ve dostlarım Kaan Yıldız, Mert Alıçlıoğlu, Atilla Hukulu, İbrahim Sallı, Oğuz Akbey, Haydar Ergün, sabır ve dua ile tüm kader mahkumlarından selam olsun. Güne sözüm. Hissizliğin ikinci gününde ne ilk günün heyecanı ne de yarının hevesi var içimde. Şarkımız Müjgan'dan Sevemedim Kara Gözlüm. Murat abi merhaba sana. Ben Şakran 3-0'dan Savaş Aktaş. Merhaba Savaş kardeşim. Canım yeğenim Samet Baran Aktaş koğuşumuzda bulunan Ömür Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samar, Mert Aluşluoğlu, İbrahim Sallı, Mustafa Keskin, Kaan Yıldız, Atilla Hukul, başka kurumlarda yatan Can kardeşim Melihcan Ataş, Can dostum Berat Kurtay, Göktuğ, Öztürk Kurtuluş Çakarlı, Tolga Yalur, Muhammed Yalur, Hakan Çağlar, Arda Ceren. Bu derlere benden sevgi ve selamlar. Gece bir sözle benden. Baktık mevzular çözülebilecek gibi değil. Bir düğümde biz atarız Savaş Aktaş Ali Kınık'tan senin uğruna. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 3-0'dan Aydın Çineli, Ömür Oturak. Aleykümselam Ömür kardeşim. Canım oğlum Baran Ali Oturak. Murat abi senin aracılığında abim Savaş Aktaş, yeğeni Samet Baran Demir, farklı kurum ve koğuşlarda olan abim Kurtuluş, Şakarlı Muzaffer, Saklı Avcı, Kemal Kaplan, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mert Aluşluoğlu, Mustafa Keskin, İbrahim Sallı, kardeşlerim Efe Arslan, Umut Zor Bilmez, Arda Ceren, Hasan Batur, Tahir Yıldız, Yunus Emre Güzel. Bu derlere benim ve abimin sevgi ve selamları bakidir. Gece bir söz. Boşuna koşmayın, kendinizi yormayın. Hikayenin sonunda herkes toprak sahibi olacak. Ömür Oturak, Murat abi şarkımız İsa Aksoy'dan Sen Benim Gerçeğimsin. Murat abi ben 3-0'dan Savaş Aktaş, 2-0'da yatan yeğenim Samet Baran Demir'e sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Tamer Demirtaş kardeşime ve Göktuğ Öztürk kardeşime de selamlarımla dayın Savaş Aktaş.

Murat abi, ben bir noldan Veysel, ikinci aleykümselam Veysel kardeşim. Buradan Aydın Bıçakçı kardeşimize çok geçmiş olsun. Bütün Bıçakçı ailesine de geçmiş olsun. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Jilet Mehmet, Murtakeli, Göksel, Cem Erdem, Görkem Kalemkuş, Ömer Faruk, Turgay, Arda Özdemir, Ersin Acar, Ali Şay, Sinan Üzzek, Ömer Üzzek, Halil Üzzek ve abilerin Bornavalı Kemik Erdal abim, Şakir Söylemez, Atakan Ülgün, Soner Emmioğlu, Kadir Çelik, Çetin Karagül, Remzi Taşyurt. Satırlarıma son vermeden önce bu sözü gece armağan ediyorum. Herkes şan şöhret peşinde ama bilmiyorlar ki Azrail onların peşinde. Benden tüm abi ve dostlara armağan olsun bu şarkı. Halit Bilgiç'ten Özgür. Özgürlük Mahkumları. Murat abi, ben bir noldan Veysel ikinci. Burada kader birliği yaptım dostlarım. Saadettin Bıçakçı, Yeşilovalı, Jilet Mehmet, Mustafa Argın, Murtakeli, Göksel, Cem Erdem, İstanbullu Kaan Bolat ve abilerim Bornavalı Kemik Erdal, Ümit Alper, Atakan Ülgün, kardeşlerim Ali Şay, Sinan Üzek, Görkem Kalemkuş, Bozo Üzek, Ercan Tekin, Muhammed Kaya Çakıcı, Arda Özdemir, Ömer Faruk Turgay, Ersin Acar, Murat abi, bundan tüm abi kardeşlerime selam olsun. Tekili yatmakta olan Aydın Bıçakçı kardeşimize de geçmiş olsun. Murat abi, gece bu sözle veda etmek istiyorum. Kimse kimseyi sevmiyor ama herkes herkesle iyi. Bu şarkı benden tüm abi kardeşlerime gelsin. Müslüm Gürses'ten bir fırtına kopacak, yer yerinden oynayacak. Ben Bornavalı Veysel ikinci. Ben 3 nolu A12'den Gökhan Karakoç. Öncelikle hücrede bulunan değerli dostum Amrah Tatlı, Serhat Sayan, yani Mişko. Aynı kurumda bulunan Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Mahmut Tunç, Adem Çat, Emircan Kaya, Mert Ütücü, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ozan Akyol, Müfit Can, Kürşat Akkaya, Fırat Acıbuca, Ferhat Türkmen, Sergen ve Gökdemir Gezgin, İbrahim Akar, Ödemiş D'de bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Foça Açık'ta bulunan kardeşim Koray Öztürk, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Uğur Ece, Ömer Engin, Aykoç ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ederim. Şerefiyle bitirilmesi gereken en açık görev hayattır Gökhan Karakoç. Ben T3A12'den Mert Ütücü, başta kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç ve akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan, yani Mişko. Ayrancılardan Rıfat Yılmaz, Çağrı Polat, Şahin Engin, Bengin Orhan, Ömer Erces, Adem Çat, Azat Demirhan, Veli ve Çetin Kızıltepe, Fırat Acıbuca, Fırat Özpolat, Arman Eletoz ve abimin derdisi Emrah Tatlı ve Foça'da olan derdi dostum Koray Öztürk ve Mert Teke. Bu aslan kadrosuna binbir selam ediyorum. Zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan. Mert Ütücü. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli Ozi. Burada beraber kader birliği yaptım değerli dostlarım Mami Varlığı, Sait Deniz olmak üzere. Aynı kurumda bulundum B1 koğuşunda yatmakta bulunan aslan yeğenim Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakıyorum: terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var.

Limontepe'li Ozige Dizli Mami, Varlı Resul Pervane ve Durmuş Akgün olmak üzere akabinde aynı kurumda bulundum. Azat Savaş, Fırat Aydın ve Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakmak istiyorum. Aya taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Sait kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Batuhan Başar, yani Alaçatılı Batu. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptım abilerime. Oğuzhan Orhan Namıder, Limontepe'li Ozi Mami, Vardı Sait Deniz, Resul Pervane, Güzel Bahçeli, Yörük Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Alişan, Harun Alkan ve dostlarım İstanbullu Kadir Eci Bucalı, Engin Çağlar, Mehmet Dağdelen, Furkan Karslı'ya selam olsun. Bu ismini saydım abilerime ve dostlarıma Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Ve geceyi şu sözle kapatıyorum. Hesap günü elbet gelecek. Herkes zamanını beklesin ve selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Alaçatılı Batuhan Başar. Murat abi, senin aracılığın ile aynı kurumda bulundum. Abilerime, kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta abim Ayrancılardan Turan Avşar olmak üzere Murat Altun'da, Muhammed Kılıç, Latif Can Doğan, Ömer Cengiz Yüksel, Harun Güven, Ceyhun Karabağlı, Tolga Kartal, Ekrem Şahin, Hamza Faruk Turan, Kutay Öz Esmer, Deniz Bir Sene selam olsun. Zindan soğuk, belki üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 4750 0541 780

Selamun aleyküm Murat abi, ben TH13'ten Ahmet Er. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Başta bizden abilini esirgemem. Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Umut Uzar, Berke Ölmez, Yusuf Gülen, Sait Meriç, Zeki Durgay. Bu abi kardeşlere selam olsun ve aynı kampüste farklı kurumlarda olan Aslan kardeşim. Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Ahmet Er. Murat abi, ben TH13'te yatmakta olan Arda Özden, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Akabinde canım kanım amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, kardeşlerim olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Eyüp Sayan, Seyit Meriç, Seyit Gülen, Ahmet Minsin, Emin Ateş, Sinan Koran, Deniz Yaman, Ömer Otçeken, Onur Çiftçi. Bu kıymetli abi dost ve kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısı armağan olsun. Ben Arda Özden. Murat abi, ben TH13'ten Arda Özden, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abidos kardeşlerim olan Engin Zengi, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Çektar Bakır, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Mert Koçak, Yakup Boyraz, Ozan Yazar, Özcan Yazar, İsa Aslan, Muhammed Cançelik. Bu derlere bin selam olsun. Zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır. Ben Arda Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Aslan abim Yusuf Gülçin, Allah hep yanında olsun. Ayağına taş değmesin canım kanım aslan abim. Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, sonu hükümdarlık başı zindan olan. Kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz, seni seven kardeşin Zeki Durgay. Murat abi, ben T3C13'ten Yusuf Gülçin, burada beraber kader birliği yaptım abi dost kardeşlere, senin aracılığın ile selam yollamak istiyorum. Başta canım kanım aslan abim Ahmet Gülçin, Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf, Mehmet Gülen, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, daha ismini sayamadım abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ya onurlu bir yaşam, ya görkemli bir direniş, yan mırın yan azadi. Ben Yusuf Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, öncelikle bizden abiliğini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden ve abi kardeşlerim olan canım kanım abim Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Arda Özden, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Berke Ölmez, Umut Özer, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Korhan, Deniz Yaman, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, bu kıymetli abi.

dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Zeki Durgay. Murat abi ben T3C13'ten Zeki Durgay aynı kampüste farklı kampüslerde bulunan abi kardeşlerim Hakan Boğa, Ahmet Fırfır, Müfitcan Dülgen, Erhan Tan, Anıl Öztürk, Emir Acar, Berkan Karadere selam olsun. Sizlere seven kardeşiniz Zeki Durgay. Kardeşlerim selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3'ten Yusuf Gülçin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Burada senin aracılığın ile aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimiz Saadettin Bıçakçı, Urcan Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apo Nurdoğan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şerif Subaşı, Çınar Birlik, Yusuf Tokay, Fırat Işık daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere bin selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben Yusuf Gülçin. Ben T3C13 koğuştan Ahmet Gülçin. Burada beraber kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan başta canım kanım olan kardeşim Yusuf Gülçin. Abim Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Seyit Meriç, Yusuf Mehmet Gülen, Ferit Gelmez, Sinan Koran, Zeki Durgay daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı Firavun olsa bile fark etmez. Ben Ahmet Gülçin. Murat abi ben T3C13'ten Eyüp Sayan aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim başta abim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, can dostum Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Berat Çiçekçi ve Menemen'de Ferit Gelmez namı der. Halu dayıya selam olsun sizleri candan seven Eyüp Sayan. Murat abi ben T3'ten Ahmet Gülçin. Aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan değerli insanlara selam göndermek isterim. Başta T2'de bulunan can abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apo Nurdan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şehmus Önder, Uğurcan Bıçaklı, Şerif Subaşı, Mertcan Akan, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık ve ismini sayamadım. Beni tanıyan tüm abi kardeşlere selam olsun. Sizleri seven sayan Ahmet Gülçin. Murat abi ben T3C13'ten Eyüp Sayan. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta değerli abim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Akabinde Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Şerif Subaşı, Berşan Polat, Botan Kartal, Abdullah Nurdan, Namcı Elçapo. Bu değerli abi kardeşlerime cani gönülden selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi ben T3C13'ten Şehmus Önder. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Onur Çiftçi, Berat Çiçekli, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Arda Özden, Ahmet Minsin, Sinan Korhan. Bu derlere canı gönülden bin selam olsun. T3C13'ten Şehmus Önder. Başta Balıkesir Bandırma M tipinde olay. Canım kanım olan kardeşim Doğukan Önder'e selam olsun. Bir gün dünyaya ait büyük bir derdin olursa Rabbine dönüp benim büyük bir derdim var, derdine dönüp benim büyük bir Rabbim var de. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13'ten Ömer Otçeken. Aleykümselam Ömer kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Berke Efe Ölmez, Umut Uzar. Bu değerli dost abi kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi ben T3C13 koğuştan Seyit Meriç. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yusuf Gülen, Arda Özden, Zeki Durgay, Eyüp Sen, Yücel Özden, Serkan Mengene, Ömer Otçeken, Berat Çiçekçi, Şehmus Önder. Daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Sizlere candan seven Seyit Meriç. Murat abi ben T3C13'ten Ömer Otçeken aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Urcan Bıçakçı, Kerem Gül, Abdullah Nurdoğan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık, Uygar Çağrı'dan ve Müslüm Çağrı'dan. Bu değerlere selam olsun, sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Ömer Otçeken.
Murat abi ben T3C13'ten Yusuf Gülen. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost ve kardeşlerim olan baştan Mehmet Nuri Özden, Seyit Meriç, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Zeki Dur.

0: Karay, Sinan Koran, Ferit Gelmez, zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da. Birisi süzülerek gider, biri sürünerek. Önemli olan nereye gittin değil, nasıl gittindir. Ben Yusuf Gülen. Murat abi, ben T3C13'ten Yücel Özden. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan başta canım kanım Aslan abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, Aslan kardeşlerim Ahmet Gürçin, Yusuf Gürçin, Sinan Koran. Akabinde Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Zeki Durgay, Deniz Yaman, Eyüp Sayan, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Şehmus Önder. Daha isimlerini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Yücel Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Yücel Özden, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost ve kardeşlerim olan Ferhat Işık, Okan Aydın, İbrahim Döner, Engin Zengin, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Yunus Kaya, Mert Koçak, Abdullah Duman, Baran İbrikçi, İsa Aslan, bu değerli dost abi kardeşlerime bin selam olsun. Murat abi, ben T3C13 koğuştan Sinan Koran. Başta benden abilini esirgemem Mehmet Nuri Özden olmak üzere abi kardeşlerim Yücel Özden, Yusuf Gürçin, Ahmet Gürçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Serkan Mengene, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Ahmet Er, Eyüp Sen, Arda Özden, Mehmet Şengöz, Umut Uzar, Berke Efe Ölmez, Çağdaş Canger, Ahmet Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, Bedirhan Berkil, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm selam.
1: Reklamlar. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: 780 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Selamünaleyküm Murat. Selamünaleyküm Murat. Ben T3C13 Koç'tan Sinan Koran. Aleykümselam Sinan abiciğim. Aynı kampüs ve farklı kampüslerde bulunan abi kardeşim olan Oğulcan Aydın, Engin Zengi, Çektar, Bakır, Abdullah, Duman, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Baran İbrikçi, Ferhat Işık, Yakup Poyraz, İsa Aslan, Halil İbrahim Yüce, Oktay Şaban, Umut Tür, Ayhan Eres, Aykut Sarı, Enes Özen, Gürkan Şambal, Özgür Uyanık, Muhammed Can Çelik, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Murat abi, ben T3C13'ten Emir Ateş, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen akabinde. Kardeşlerim Deniz Yaman, Sinan Koran, Arda Özden, Onur Çiftçi, Zeki Durgay, Umut Uzar, Eyüp Seyhan, bu derlilere bin selam olsun. Çakalların hükmü aslanlar ayağa kalkana kadardır. Ferhat Tunç'tan bir masal değil de yaşanan şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez Namıder Halu Dayı, öncelikle buraya kadar birliği yaptım kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Umut Uzar, Ahmet Er, Sinan Koran, Şehmus Önder, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi daha burada beraber kader birliği yaptım. Bütün kardeşlerime selamlar olsun. Ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez Namı Der Halo Dayı, farklı kurumlarda bulunan kardeşlerim Ferhat Işık, Tarık Atak, Muhammed

Aşit Taşkın, Muhammed Yıldız, canımın canım yeğenim Adem Sabırlı'ya ve ismini sayamadım. Tüm kardeşlerime de selamlar olsun. Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle. Aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde Aslan abilerim Yusuf Gürçin, Ahmet Gürçin, Eyüp Sayan, Ömer Ot Çeken, Sinan Koran'a bin selam olsun. Yan Mırın, yan Azadi, sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle Aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde Aslan abilerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Sinan Koran, bin selam olsun. Akvaryumdaki bir balık misali okyanusta görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Murat abi, T3C13'te yatmakta olan başta canım kanım abim Eyüp Sen, Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Arda Özden abilerim en kısa zamanda aramızda olmanız dileğiyle sizi seven kardeşiniz Kadir Sayan. İkinol'da bulunan canım abim Muhammed Çağran'a da selam olsun. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Allah'a emanet olun abilerim. Yan Mırın, yan Azadi, size Kıvırcık Ali'den Perişan şarkısını armağan ediyorum. Abi kardeşlerim, selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden, aleykümselam Yusuf kardeşim. Şakran'da yatmakta olan öncelikle Aslan amcalarım,

0: hemen şu kısa sessizliğimizi ortada kaldıralım. Son mesajlarımızı da paylaşalım. İki güzel şarkıdan sonra da kaldığımız yerden canlı devam edeceğiz.
1: Bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysa ki biz istediğimiz kadar onlar hayatımızdalar. Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlardır. Sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Selamlar, aleyküm Murat abi. Ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden. Aleyküm selam Ozan kardeşim. Ali Aşakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak, Ahmet Kaya'nın dediği gibi. İhanet zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın, dostluya bağrıma bastığım insanlar arkamı dönünce vuran utansın, sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Muhammed Özden. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Ali Aşakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan abilerin Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak. Başımızda ne kadar olsa da kara bulutlar, içimizde hep bir umut var. Güzel günlere sözümüz var. Tekrardan görüşmek üzere, sizleri seven kardeşiniz Muhammed Özden. Esselamun Aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Benim aslanlar aslanı olan kardeşim Aydın Bıçakçı öncelikle geçmiş olsun dileklerimi gönderir. Bu köhne yerden tez zamanda çıkarsın inşallah. Aslanlar aslanı Aydın Bıçakçı, vur de burayım, öl de öleyim uğrunda. Senin kalbinin aydınlığı yolumuza ışık tutar. Merhametin bize ödün, cesaretin ise bizlere güç verir. Allah'ım seni korusun. Mazlumun yoldaşı, zalimin korkusu. Aslanlar aslanı Aydın Bıçakçı, Mesut Bıçakçı. Sonsuz saygı ve sevgilerimi aslan Aydın Bıçakçı'ya gönderir. Tez zamanda sevdiklerine kavuşmasını diliyorum Aydın Bıçakçı. Ben Saadettin Bıçakçı, başta aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya tüm kalbimle saygı ve sevgilerimi gönderir. Akabinde 9 senemin 6 senesini bana yoldaşlık yapan abilerim Ümit Alper ve Oktay Zorlu'ya selamlarımı gönderirim. Dostlarım Veysel Ekinci, Coşkun Özüzdür, Jilet Mehmet Koç, Mustafa Argın, Yaşar Kasap, Murtakeli, Göksel Can Erden, Egecan Alenak, Yusuf Şamar, Görkem Kalemkuş, Osman Öztemel, Ercan Tekin, Ali Baba İnce, Murat Ertek, Kerem Kavlagan, Eren Yeniköy, Gökhan Gürgür, Mami Çakıcı, Şevket Karabağ, İstanbullu Kaan Polat, Samet Gelişir, Seçkin Özyavaş, Gökhan Yıldırım, Bilal Karataş, bu dostlarıma selamımı ve sevgimi gönderiyorum. Sadu Bıçakçı, Aslan Aydın Bıçak.

0: Merhaba Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Canımız kanımız olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Sen bizim tek derlimizsin. Senin parmağına kıymık batsa uğruna dünyayı yakacak abin var senin. Yavaşça büyük aslan da senden hem abilik hem babalık yaptın. Bana sen işte canımı vereyim, seni başımızdan yanımızdan eksik etmesin Rabbim. Murat abi aslanıma Nergis ve Gül şarkısı armağan ediyorum. Umut sabredenlerin, zafer insanların, intikam bekleyenlerin ve selam Aydın Bıçakçı. Murat abi ben Sado Bıçakçı, ailemizin derlisi Aydın Bıçakçı. Bin bir selam eder dayılarım ve abilerim Serdar Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı, Musa Akbaş, Yavuz Demir, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan Demirbaş, Oktay Zorlu, Ümit Alper, Serkan Alper, Velat Şen, kardeşlerim Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Menderes Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Emir Yalçın, Abdullah Nurdoğan, Serhat Akkaş, Şerif Çağırdan, Akşehirli, Recep Kaplan, Aktepeli, evet düzeltelim, Aktepeli, Recep Kaplan, Devrim Birlik, Saadettin, Özkan Osman, Enç, Muratcan, Kayacan, Poyraz Sayacı, Ömer Otçeken, Tosun Paşa, Derdo, Eyüp Sen, bu canlarıma ve Gediz Gazi Emir çocuklarına sonsuz sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Selamun aleyküm, aleyküm selam Aydın Bıçakçı. Biz amcanın kızları Kadriye, Selma, Süheyla Bıçakçı, seni çok seviyoruz. Sen bizim canımızsın. Rabbim seni tez zamanda oralardan kurtarsın. Tüm güzellikler seni bulsun. Dualarımız seninle. Allah'ım seni hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Yeğenlerin Ali ve Zeynep de seni çok özlediler. Jelfin de seni çok seviyor. Biz her zaman yanındayız. Seni seven ailen, canımız Aydın Bıçakçı, Vadise Buşşev şarkısını armağan ediyoruz. Babam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Ben Saadettin Bıçakçı. Mardinli bir yanı dağdır. Zemini kayalıktır. Fikrimiz serttir. İnsan merttir ve erkektir. Kötü tanıtmışlar. O da felakettir. Biz feleğin şarkısını bozanlardan, bizim kırıntılarımızı bizden başka kimse yiyemez. Rabbim her zaman büyüktür. Sen hiç canını sıkma. Yere düşünce ağlayanlardan değil, ayağa kalkmasını bilenlerdeniz elhamdülillah. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selam eder, tüm güzel Kürtçe şarkıları armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sado Bıçakçı. Başımın tacı olan Aydın Bıçakçı, Aydın'ım. Babam Mesut Bıçakçı, Raşit Bıçakçı, Şehmus Bıçakçı, Samet Bıçakçı, Nuri Bıçakçı, Fethi Bıçakçı, Mustafa Bıçakçı, Veysi Bıçakçı, Sedat Bıçakçı, Faruk Bıçakçı, Ramazan Bıçakçı, Davut Bıçakçı, Apo Bıçakçı, Abidin Bıçakçı, Ali Bıçakçı, Ferhat Bıçakçı, Enes Bıçakçı, Hüseyin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Mahsun Bıçakçı, Yılmaz Bıçakçı ve ailemizin büyükleri olan Abdülhamit Bıçakçı, Abdülvahap Bıçakçı, Mehmet Emin Bıçakçı ve Yakup Ramazan Mustafa Öztemel'in ve isimlerini yaza yaza sığdıramayacağım. Koca ailemin 7'den 70'e sana çok çok selamları var. Başımın tacı Aydın Bıçakçı'ya Evçi Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Merhaba Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, Paşam Aydın Bıçakçı'ya sesleniyorum. Acıları içli yaşadığını bilirim. Tutup acılarını alabilsem, kül edip savursam, sana özgürlüğü verebilsem, belki baharımız kış ama mutlaka bahar olacak inanıyorum. Aynı mevsimleri yaşayacağız. Seni çok sevdiğimi bil aslan kardeşim. Yolumuz Allah'ın yoludur. Allah'tan başkasına ne boyun eğeriz ne de biat ederiz. Kendine çok iyi bak aslan kardeşim. Allah senin olsun. Can Aydın Bıçakçı. Yılan Dağı'na Kar Yağmış şarkısını armağan ediyorum. Kuzenimiz Fatma Subaşı'nda sana ve Şerife'nin de çok çok selamları var. Selamünaleyküm yoldaşım, kardeşim, babam Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Her yükselişi hayra, her düşüşü şerre yorumlamak lazım. Allah bazen atam karıncaya kanat takar, kuşa yem edermiş. Senin içinde olduğun zindan bana özgürlük, sensiz olan özgürlük ise bana zindandır. Yan mırın, yan azadi, yan ölüm, ya özgürlük. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Aslanıma Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları şarkısı Can Aydın Bıçakçı'ya armağan olsun. Canımın içi kardeşim, dostum, değerlim Aydın Bıçakçı, ben Mesut Bıçakçı. İnan çok özledik seni. Yokluğun her daim belli oluyor. Elbet gerçekler gün yüzüne çıkacak. Seni davul zurnayla karşılamaya geleceğiz. Allah'ın izniyle seni sevdiğimizi unutma amcaoğlu. Elbet bir gün özgür günlerde özgürlük sofrasında buluşacağız. Aslandan kurban olmaz. Aslan her zaman aslandır. Hacı annenin de çok çok selamları var. Umutların en sevdiğin gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle değerlim Aydın Bıçakçı'ya can dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Başta olmak üzere can yoldaşlığı yaptığımız değerli reisimiz Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Murtakeli Göksel Can Erden, Eski İzmirli Ersin Acar, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay ve farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı ve Bıçakçı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir ve hayırlısıyla tahliyesini dileriz ve selam ederiz. Şarkıdan bir nolda yatan Jilet Mehmet Koç. Oy oy esmere şarkısı armağan olsun Murat abi. Murat abi, şarkıdan bir nolda yatmakta olan ben Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç ve can dostlarım Saadettin Bıçakçı, Murtakeli Göksel Can Erden, Veysel İkinci, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay, Eski İzmirli Ersin Acar ve iki nolda yatmakta olan can dostumuz Aydın Bıçakçı'ya selam eder. Geceyi bu şarkıyla bitirmek isterim. Murat abi, Hece Herdem'den Kim Biliyor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Murtakeli Göksel Can Erden. Aleykümselam Göksel Can kardeşim. Başta olmak üzere can yoldaşlığı yaptım aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç ve kardeşlerim Eski İzmirli Ersin Acar, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay ve farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime ve Ümit Alper abime de buradan çokça selam olsun. Müslüm Gürses'ten Köz Gönder Bana şarkısı armağan olsun ve selam. Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Murtakeli Göksel Can Erden, burada kader birliği can yoldaşlığı yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Jilet Mehmet Koç ve farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Sizin yaptığınız kolpalar bizim yaşadığımız gerçeklerin önünden bile geçemez. Biz küçüğüz, biz kötüyüz aynen şarkısı tüm sevdiklerime armağan olsun ve selam. Değerli kardeşim Aydın Bıçakçı, hiçbir zorluk bizi yıldıramaz. Sen iyi oldukça biz iyi. Sen dik duruşunun bedelini şu an dört duvar arasında esaret ile ödüyorsun. Eğseydik şu an özgürlüğümüz elimizdeydi. Fakat biz dik durmayı seçtik. Şerefsizliğin, özgürlüğünse esaretin şerefiyle yaşarız. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin selam eder. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısını armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Aslan yeğenim Aydın Bıçakçı, ben dayın Kahraman Subaşı. Seni canımızdan çok sevdiğimizi bil. Sen bizim en değerlimizsin. İçimizdeki kopan bu fırtınalar senin hasretini dindirmeye yetmez. Ama biliyorum ki bu hasret elbet bir gün bitecek. Karanlıktan aydınlığa geçeceğiz. Özgürlük sofralarında buluşacağız. Yaden'in de sana çok çok selamları var. Elbet bir gün aslan yeğenim aslanıma Betenabe şarkısı armağan ediyorum. Paşamız Aydın Bıçakçı, gündüzün gece, gecenin gündüze, şu dört duvarlara hapsedilmiş ben, sanma ki duvarlar konuşmaz, anlamaz, anlatmasını bil onlar, senin de acını ve hasretini taşır. Huzur iliklerine işlerse hayatın hakkını vererek yaşarsın, tüm hayatın hakkını verenlere selam olsun. Seni seven dostun Saadettin Bıçakçı, bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Kral Aydın Bıçakçı, senin esaretin bizleri esir etti hasretine. Kulun Rabbine en yakın olduğu gece, dua ettiği gecedir. Senin her şeyden büyük Allah'ın var. Bizim de dualarımız her daim sen varsın. Kurban olduğum Rabbim, seni tez zamanda çıkarsın. Seni çok çok seven dostların aslan Aydın Bıçakçı'ya olmuyor, olmuyor, sensiz olmuyor şarkısını armağan ediyoruz.
1: Murat'la, Murat'la, Murat'la gönülden gönüle.

Radyo Lider İzmir.

Evet, tekrardan selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Cezaevlerinde abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaştık. İki güzel şarkının akabinde WhatsApp üzerinde kaldığımız yerden devam. Bu arada anonslarım var. Hemen onları da gerçekleştireyim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. T3A20 koğuştaki kardeşlerim, duyan varsa Ersin Satır, Ersin. Evi normalden arayacakmışsın. Herhalde kardeşimizin telefonu arızalıymış, yaptırmış. Ama Murat abi söyler misin Ersin'e, normalden arasın bizi. Ersin Satır, bu sana. Sonrasında Tatar Berkan Batur'a da, Tatar'ım duyuyorsan, abi kardeşlerim, Tatar'a söyleyeyim. Bir de Kadın Kapalı'da Canan Batur, kardeşlerim, anneniz aradı bugün. Çok çok selamı vardı. Kurumlar arası telefon görüşmesi yapmanızı rica etti anneniz Satır. Haberiniz olsun Tatar'ım, bilgin olsun Canan Batur kız kardeş. Sonrasında evet, Ekocan Birlik, Ekrem Birlik, Kınalı Ekom, gözlerinden öpüyorum. İbrahim Acar kardeşim, Yakup Kaya kardeşlerim, selamlarınızı aldım. Ekom, gözlerinden öpüyorum, ben de seni çok seviyorum. Selamını aldım sana da. Koğuştaki tüm kardeşlerimize de sevgiler, selamlar. Sonrasında Serdar Koyuncu, Serdar'ım, Ekrem kardeşimin sana çok çok selamları vardı. İletmemi istedi. Seni çok aşırı sevdiğini, özlediğini de iletmemi istedi. Senin için de Zülfü Livan Edi'den "Bu Benimki Sevda Değil" şarkısını sana armağan etti. Serdar Koyuncu, Serdar'ım, sana da Remzi kardeşlerime, Remzi Kıran, ondan sonra Cengiz Kıran, koğuşundaki tüm abi kardeşlere de sevgiler, selamlar olsun. Anam var mı başka notumuz? Evet. Hay, Volkan Kızılyel, Volkan'ım, kayıt mesajlarını yaptım ama Yalçın şimdi 2 dakika önce diğer mesajlarını göndermiş. Onları da yarın inşallah kardeşimin mesajlarını kayıt yapacağım. Bugün ilerleyen saat içerisinde bugünkü mesajların hepsini kayıt yapmıştım, paylaşacağım. Yalçın'ın şimdi 2 dakika önce gönderdiği mesajları da yarın Allah nasip ederse kayıt yapıp paylaşacağım. Hemen bakalım başka var mı notlarımız. Evet, şimdilik bu kadar. Şimdilik bu kadar. Hemen kaldığımız yerden devam. Canımız Ali babamız ve arkadaşları Saadettin, Görkem, Mami, Egecan, Ercan, Komutan ve diğer tüm dostları için bütün dualarımız onlarla. Hasretin de yandı gönlüm şarkısını armağan ediyoruz. İkinci Müslüm Gürses, Bu da Geçer şarkısı. Babam, hepimiz seni bekliyoruz, seni çok seviyoruz baba. Gözümüz üstünde. Bu mesaj bütün ince çocukları babamız için. Baba, seni çok çok seviyoruz demiş kardeşlerimiz. Sonrasına bakalım hemen. Sıradaki şarkımız. Şöyle yapalım. T1B17'deki kardeşlerim. Veysel Çapkan'a söyler misiniz? Radyo başına gelsin. Veysel Çapkan kardeşimize. Ben Zehra Delikan. Şakran Kapalı T1B17 koğuşuna bulunan Veysel Çapkan'a umarım iyisindir. Eğer bir sıkıntın varsa bana mutlaka haber yolla. Gerekirse avukatını yollarım. Kafama bazı şeyler takılıyor. Senden haber bekliyorum. Bana dürüst ol. İçim rahat değil. Ne olursa olsun ben buradayım. Bunu bil. Bana haber yolla. Veysel, dikkat et kendine. Murat Bey, Şakran Kadın Kapalı B1 koğuşundan Ayla radyo başına. Canım yavrum, görüntülü görüşme olduğu için çok mutlu oldum. Seni daha sık görebileceğim. Kendine dikkat et. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Ben Sıla Gizgin, her şeyim Fırat Gizgin'im. Aşkım, bugün izinliydim. Seminere gittim, kuaföre gittim, evdeydim. Her şey yolunda. Herkesin selam var ömrüm. Yarın Serap ablanın doğum günü. İş çıkışı toplanacağız. Haberin olsun. Seni canımdan çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Ben Sıla Gizgin, kalbimin miladı aslanım Fırat Gizgin'im. Bir yiğit seversin, aşık olursun. Bir yiğidi kalbine saklarsın, aşkın sevdan olur. Bir yiğit sevdim, aşık oldum. Bir yiğidi kalbimde saklarım. Aşkım da sevdam da sen oldun. Kaç senedir yanımda olamazsan da gölgen her şeyime yetti. Rabbim başımdan eksik etmesin seni kocam. Bir ömür beklerim seni. Hemen şöyle sayfamızı yine diyelim. Murat abi, ben Şakran Kadın Kapalı B13 koğuşundan Beray Gazi, beraber olan dostlarım Ballıkuyru Esma, Gerden Korola, Zerda Ok, Gizem Karadaş, Emine Güler ve diğer koğuş arkadaşlarıma selamlar.
Ayrıca farklı koğuşta yatan Gönül Balkan ablamıza selamlar. Gece bir söz, ayrı akvaryumlarda olsak da aynı okyanusta buluşmak dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B17'den Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım. Benim için değerli olan canlar Ömer Şen, Uzay Ertop, Ümit Bingöl, Deniz Kuş ve koğuş arkadaşlarıma selam ve dualarım bakidir. Murat abi ben T3B17'den Anıl Öztürk. Aynı kurumda oldum. Başta Aslan kardeşim Yunus Emre Sağır olmak üzere. Yusuf Doğru, Gencer Atıcı, Mert Heptepe, Pala Önder. İsmini yazamadım. Abi kardeşlerime selam olsun. Allah yardımcınız olsun. Murat abi ben T3B17'den Anıl Öztürk. Başka kurumlarda olan başta Allah'ın aslanı KH yani Koray Harman ve kader birliği yaptığı Şahin Engin'e, Berkay'a, Barış Duran, Fırat Timuçin, Samet Sağır tüm dostlara bin selam olsun. İsmini yazamadım, adını unuttuklarım haklarını helal etsin. Allah hepimize tez zamanda hayırlı kapılar açsın. Murat abi başta sana ve esaret altına duruşunu bozmayan, şerefiyle yatan bütün mahkumlara selamlar ederim. Sırt verirken sırtımız boşa çıksa da biz kendimizin duvarıyız. Gece bir söz bırakmak gerekirse, yapısı altından da olsa akmayan çeşmeden su da olmaz. Kendisi aslan da olsa düşenin dostu olmaz. Ben Çili'den Anıl Öztürk. Hepinizi Allah kurtarsın. Hayırlı geceler, Allah'a emanetsiniz. Sağ olasın Anıl kardeşim. Ben T1A16'dan eski Çamlıklı Fatih Boran. Benim için değerli canlar, mahalle çocuğum Sergen Temel, Şehmus Bayraklar, Enes Efe, Mert Kahraman, Batuhan Çalıkuşu, Uğur Tezcan, Mete Dökme, C4'te yatan kral dostum Samet Özdemir, Emir Özdemir, can kardeşlerim Aslan Yürekli kardeşim Poyraz, Sayıcı Sarsılmaz kardeşim Can Polat, Dikici Mehmet Akgüz, B8'de yatan yakışıklı abim Kurtuluş, Şakarlı Deli Çelenk, Fırat Çelenk, Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, bu derdi canlara bin selam olsun. Gece sözümüzdü, siz değilsiniz ama bizim olmadığımız yerde Poyraz Sayıcı ve Can Polat Dikici kardeşlerime azar bir bir şarkıları armağan olsun. Eski Çamlıklı Fatih Boran. Selamünaleyküm, aleykümselam. Bir nolu B9 koğuşundan Eşyap Başalı Deniz Atay. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Toroslu Oktay Özdemir. Dibek Başalı Fırat Bardakçı koğuşumuzdaki diğer abi kardeşlerim. Çam Dibili Ahmet Durmaz Fırtına Devran. Eski İzmirli Aydın Kalender Musa Kerem Emek. Kelle yani Eşyap Başalı Erkan Toprak Alperen Kiriş. Büyüğümüz Barbaros Kilit Namı Der Dede. Aynı kurumda bulunan Cumali Bircan'a selam olsun. Oktay Özdemir'den gece bir söz bırakmak istiyorum. Bizim güvendiğimiz bir dağ yok. Kar istediği yere yağabilir. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Bir nolu B9 koğuştan Eşref Başalı Deniz Atay. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Toroslu Oktay Özdemir. Dibek Başalı Fırat Bardakçı ve koğuşumuzdaki diğer abi kardeşlerim Çam Dibili Ahmet Durmaz Fırtınan Devran. Eski İzmirli Aydın Kalender Musa Kerem Emek Kelle yani Eşref Başalı Erkan Toprak Alperen Kiriş. Büyüğümüz Barbaros Kilit Namı Der Dede. Aynı kurumda bulunan Cumali Bircan'a selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. 40 gün kar yağar, bir gün av olur. Selamünaleyküm Murat amca. Ben Şakran Açık Cezaevinden Cüneyt Gülser. Aleyküm selam Cüneyt'im. Senin aracılığınla tüm akrabalarıma, dost kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta burada kader birliği yaptım. Devran Yüksek, Şeyh Mustu, Ferdi Bingöl, Abdi Bilgi, Esat Alsaç, İzzet Barış Yurt, Burak Yurt ve Savaş Canlı'ya selam olsun. İsimlerini tek tek yazamadım ama her biri benim için birbirinden kıymetli ve değerli olan hapishanelerdeki ve dışarıdaki akrabalarıma, dostlarıma, kardeşlerime selam ediyorum. Sahtekar arkadaşlarıma, dostlara yüzümüze gülüp arkamızdan konuşanlara, menfaati bitince muhabbeti bitenlere rağmen bize dimdik kader yazıp dosta düşmana başımıza eğdirmeyen Allah'a şükürler olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven özleyen dostunuz Cüneyt Gülser. Selamünaleyküm Murat abi. Ben A5 koğuşundan Esen Çalışkan. Aleykümselam kız kardeşim. Derdim Zühal Aksır başta olmak üzere güzel dostlarım Pelin Arslan, Buse Nur, Çevik Belgin, Durak, Şehriban Fidan, Burçin Şenyüz, Beste Soğukuyu, Sinem Özaman, Öznur Kalli, Nezahat Resimci, Yasemin Başaran gece sözüm. Karakter parayla satın alınsaydı sizin için çok dolar harcardı. Murat abim bizim için sevinecek. Vur beni çalarsan sevinirim. A5 koğuşuna gelsin. Bu arada Şehriban kardeşim, bilmiyorum duyuyor mu ama senin gönderdiğin dikkatimi çektin. Mesajları kime, yani kim gönderiyorsa yanlış yere gönderiyor. Hatta bugün Derya söyledi bana. Başka sayfamıza gönderiyor bizim. Hani diyebilirsin Murat abi niye mesajları okumuyor? Bugün dikkatimizi çekti. Şehriban bilgin olsun değil mi? Kim atıyorsa
yanlış sayfaya atıyor. Yani bize ait ama yanlış sayfaya atıyor. Programla ilgisi yok. Haberin olsun kardeşim benim. Şehriban Fidan. Murat abim, ben A5 koğuşundan Esen Çalışkan, kader birliği yaptığım dostlarım Zühal Aksır, Pelin Arslan, Buse Nur Çevik, Belgin Durak, Şehriban Fidan, Burçin Şenyus, Suç Ortam Çimen, Duman John 4 koğuşundaki canlarım Ezel, Özalp Nazan, Demirhan, Sıla Poyraz, Hatice Buse Yılmaz, Gece Sözüm, Acı insanı güçlü yapar, Korku cesur kılar, Gökhan Namlı'dan Bin Beterim, Çalarsan Sevinirim, Kolay gelsin Murat abim. Selamünaleyküm Murat abi. T1B4'ten Serhat Bozdaş. Aleykümselam Serhat kardeşim. Buradan selamlarımı değerli dostum Cellomen'e gönderiyorum. Cellomen'in en değerlisi Sıla Zongurav. Bin selam olsun Zeynep Uğrak, Gamze Çakar, Rabia Taşkesen ve Kübra Tepe'ye gönülden selam olsun. İyi günde yanımızda olan, kötü günde ismimizi unutmayan herkese selam olsun. Eco Büyük İnsan. Eco Büyük İnsan. Bu şarkı tüm sevdiklerime gelsin, sarsılmaz. Murat abi ben T1B4'ten Serhat Bozdaş. Buradan selamlarımı değerli dostum Cellomen'e gönderiyorum. Cellomen'in en değerlisi Sıla Zongurav. Bin selam olsun Zeynep Uğrak, Gamze Çakar, Rabia Taşkesen, Kübra Tepe'ye gönülden selam olsun. İyi günde yanımızda olan, kötü günde ismimizi unutmayan herkese selam olsun. Bir hayalimiz var. Bu şarkı tüm sevdiklerimize gelsin, sarsılmaz. Abim kendini üzme. Ben ve ablam sana yeteriz. Seni çok seviyorum. Murat abi T1B4'ten Serhat Bozdaş. Buradan selamlarımı derdi dostum Cellomen'e gönderiyorum. Cellomen'in en derdisi Sıla Zongur'a bin selam olsun. Zeynep Uğrak, Gamze Çakar, Rabia Taşkesen, Kübra Tepe'ye de gönülden selam olsun. İyi günde yanımızda olan, kötü günde ismimizi unutmayan herkese selam olsun. Sinan Öz Aras, Oyoy Esmer'e. Bu şarkı tüm sevdiklerime gelsin, sarsılmaz. Berfin Altay'dan Emre Kuru'ya, Kivariye'den, Güllü'den Soldurmam şarkısını gönderir misiniz? Emrem, mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, sen benim atan kalbimsin. Diğerini de söylerseniz sevinirim. Okudum kız kardeşim, ikisini de okudum. Eray Kuru kardeş, muhtemelen duymuştur. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu Çukur Mahalle'den. Samet Kırk Dişçioğlu namıder. Cio aleykümselam Samet kardeşim. Kader birliği yaptım abilerim Nurettin Ersar'ın, Mehtaplı Tanju Koca, Kuruçay'dan Eyüphan Dinçer, Cenk Koşun Eşref, Beke Tolga, Şemen, Oğuz Yıkar, Murat Akbulut, değerli dostlarım Çiğli Harman dalından, Görkem Sarı, Tansel Süngü, Olcan Yazıcı, Sergen Durup, Mustafa Ulu, bu abi kardeşlerime selam olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse etsin, kayadan götüreceği tek şey tozdur, Can Bay ve Muti'den en güzel şarkılar abim Nurettin Ersar'a armağanımdır. Ben Tepecik Çukur Mahalle'den Samet Kırklişçioğlu, namı der Cio. Bir nolda yatan eniştem abim Selahattin Yıldırım, canımsın Emre Bakaş, Ciyager, Soner Demirci, Baran Eroğlu, Berk Çavuş, Tolga Yalur, Metojan Yılmaz, Yılmaz Sak, Zalim Fırat Padak, Azat Başak, Yusuf İstanbul, Met Ablı, Tanju Kocak, günler ne kadar zalim olsa da geçme mahkumdur Cio. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısı Tanju Koca abime armağan olsun. Merhaba Murat abi, buradan İbrahim Erişen'e seslenmek istiyorum. Mektubunu aldım, cevabını yollamıyorum dediğim gibi sana. Evleniyormuşsun, mutluluklar diliyorum. Sadece şunu demek istiyorum. Mektupta bahsettiğin o kişiyle benim hiçbir ilgim, alakam yok, tanımıyorum bile. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Murat abi ben Nazar Beydilli, kalp işlerim Mete, Beydilli Canan, Beydilli Meltem, Beydilli Metecan, Beydilli dostlarım İrem Erdemir, Nuran Gökçan, yeğenim Yücel Gültepe, kardeşim Ferhat Turgay, selam ederim en karanlık gece bile sona erer ve güneş tekrar doğar. Biz küllerimizden gül olarak doğduk. He, bu arada her canlı kendi dünyasının lideri, gerisi boş, iyi yayınlar abicim. Sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm, aleykümselam Hasan kardeşim. Ben TK1 koğuşundan Altında Kandireli Keko Hasan, yani Hasan Maden. Buradan kadın kafalı B7 yatmakta olan canımdan, çok sevdiğim canım kanım tek gerçeğim Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı, canım karım, bu hayattaki tek sevdiğim, tek gerçeğim sana olan aşkım gün geçtikçe çok tehlikeli bir şekilde büyüyor. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Allah'a yemin olsun ki kalbim senden başkası için atmaz. Seni canımdan çok seviyorum. Benim güzel yüzlü karım, tek gerçeğim Gamzem. Ayrıca çok sevdiğim Gamzem'le aynı koğuşta olan Davut Demirkıran dayımın değerlisi Vildan yengeme de bin selam olsun.
Murat abim kolay gelsin. Ben Gülçin Bulut Salkız kardeşim. Şakran teki C5 koşun olan eşim Süleyman Bulut. Çekilen her zorluk bir gün feraha ulaşacak. Umut hep var. Seviyorum seni. Engin Avşar abime de çok selamlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Şarkı belirtmeyeceğim. Çalan güzel şarkılar. Çalan güzel şarkıların hepsi sizlere. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B8'den Fırat Çelenk. Aleykümselam Fırat'ım. Buradan Kadın Kapalı'da bulunan Dilek Karakaya sesleniyorum. Sana öyle alıştım ve sen kendini bana alıştırdın. Sanki zaman senin üzerine dönüp ne zaman gözümü açsam aklıma sen geliyorsun. Her şey anlam kazandı sayende. Hani kelebeğin ömrü bir gün diyorlar ya, ben seninle son güne bile razıyım. Seni seven hep sevecek olan ben. Sevgilerimle Fırat Çelenk. Ayrıca Mine Kitmen ve Elif Bozkurt kardeşlerime de selam ederim. Selamünaleyküm Murat abim. Biz T1B8'den Fırat Çelenk ve Veli Çelenk. Aleykümselam kardeşlerim. Burada Tatü İsmet, Eski Çamlıklı Fatih Boran, Baran Yıldız, Poyraz Sayacı, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Çağrı İşi, İbrahim Taşıyan, Cellomen, Resul Kartal, Ali Arap Aslan, Oğuz Soluk, Oktay Özdemir, Faik Temizliş, Bilal Çetin, İbrahim Alada, Azat Özışık, Fatih Özışık, Burak Ceylan, Polat Denerli, bu derli canlara selam ederiz. Sana da kolay gelsin Murat abi. Sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Biz T1B8'den Fırat ve Veli Çelenk. Buradan bizim için değerli olan abi kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş, Şakarlı Fırat, Çağrı Beke, Mustafa Fidan, Mustafa Can, Sunan Borancan, Akalık, Yusuf Ateş, Efe Pınar, Yiğit Serbest, Hasan ve Hüseyin İkinci, Boran Baran, Berkay Çelebi, Umut Sezer, bu canlara bin selam olsun. Sana da hayırlı yayınlar Murat abim. Sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13 koğuştan kedi Yusuf. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Kadın Kapalı B3 koğuşuna yatan kalbimin, gönlümün sultanı olan kadınıma sesleniyorum. Nuray Kıvılcım radyo başına. Nuray'ım, sen benim sonsuzumsun. Bazı şeylerden dolayı uykularımı bozma benim. Senden başka da bir düşüncem olamaz. Senin eline kimse su dökemez. Ece'yi al yanına, benimle ilgili düşüncelerini ona sor. O da anlatsın sana. Seni seviyorum. Buradan söylüyorum, sen benim evimin, sarayımın sultanısın. Unutma, ömrüm benim. Seni çok seven kocan Yusuf Kıvılcım, Fatih Bulut'tan sokaklanması armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B8'den, Eski Çamlık'tan Yusuf Ateş. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Başta Aslan abim, Çıran Ateş ve aynı ortamı paylaştım. Başta derle kıymetli abim Kurtuluş Şakarlı. Mustafa Fidan, Fırat Çağrı Beke, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Hasan Ekinci, Hüseyin Ekinci, Umut Sezer, Berkay Çelebi, Barancan Akalık, Boran Baran, Agit Kaya Alp, Şahin Erden, Mustafa Sunan, Mehmet Cengiz Gece, bir söz benden olsun. Bize ve başkalarına teferruat gözüyle bakanlar bizden öncekilerine hep tevekkül ettiler. Sevgilerimle Eski Çamlıklı Yusuf Ateş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Karabağlar, Eski Çamlık'tan Çıran Ateş. Aleykümselam Çıran kardeşim. Yusuf Ateş kardeşim, akabinde beraber yatmakta olduğum Doğan Yolcu, Yılmaz Taş Çeviren, Raşit Büyüksu, Korhan Tonay, Erhan Öner, Batuhan Karadaş, Ege Caymaz, Burhan Öztürker, Hasan Saraç, Velat Çelik, Bilal Semiz, Osman Şakar. Bu derlere selam olsun. Gece bir söz. Zorluklar bir ceza değil, bir yükseliştir. Çıran Ateş.

Selamünaleyküm güzel insan. Ben TK4 Koşlan Foçalı Serhat. Aleykümselam Serhat dayıcım. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan, Karayüz, Yiğitcan, Demirtaş, Ali Baran, Koçtan, İlhan ve Adnan, Özdemir kardeşlerime, Yusuf Uyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz, Bekir, Cemal, Karahayit ve Şerefli Atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben TK4 Koçtan Foçalı Serhat. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan, Karayüz, Yiğitcan, Demirtaş, Ali Baran, Koçtan, İlhan ve Adnan, Özdemir kardeşlerime, Yusuf Uyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz, Bekir, Cemal, Karahayit ve Şerefli Atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Selamünaleyküm Murat abim. B6 koşuna atmakta olan canımın canı, güzeller güzeli kadınım. Nasılsın annem? İnşallah iyisindir. Bizi soracak olursan çok iyiyiz. Ablam çıktı, çok iyi oldum. İnşallah sen de çıkarsın, kurban oldum. İlk aşkım anakom. Kavuşacağız elbet bir gün annem, az da sabır. Canıma can katan kadınım. Enver Yılmaz, bekliyorum yollarını. Çalarsan sevinirim Murat abim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Çimentepe'den bedava Yaşar. B6 koğuşuna yatmakta olan yeşil gözlü kadınım, yani bebeğim, nasılsın? Kocasının göz bebeği. İnşallah iyisindir. Beni soracak olursan ben çok iyiyim. Ama seni çok özledim. Az da sabır. Sultanım seni çok seviyorum. Kocasının aşkı elbet bir gün sultanım. Allah var gam yok aslan karım. Zuhal Koç, Leyli Ley, çalarsan sevinirim Murat kardeş. Şakran T3 C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan, seni düşündüğümüzü, özlediğimizi ve her zaman yanında olduğumuzu bilmeni isterim. Bil ki aklımızda, kalbimizde hep seninle. Günler bazen zor ve uzun geçiyor olabilir ama hiçbir sıkıntı sonsuza kadar sürmez. İnşallah bu günler geride kalacak ve tekrar bir arada olacağız. Bol bol dua etmekten asla vazgeçme. Benim dualarım her zaman seninle. T3C5 kardeşim Emirhan, seni çok seviyorum. Ablasının bir tanesi. Canını hiçbir şey için sıkma. Her şey gelip geçici. Bu zor günleri de hep birlikte atlatacağız inşallah. Seni çok daha güzel günler bekliyor. Buna inanıyorum. Bol bol dua et. Her zaman kalbimde ve dualarımdasın. Bunu unutma. Selamünaleyküm, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Aleykümselam kardeşim. T1A19 koğuşuna bulunan Nurullah Keleş'e selamlarımı iletiyorum. Ben İzmir'den Ömer Osman Taç Yıldız. Salı günü görüşüne geleceğim. Görüşüne girebilmem için ismimi ziyaretçi defterine yazdırman gerekiyor. İnşallah unutmaz, yazdırırsın. Allah'a emanet ol. Allah yar yardımcın olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Bu mesajım Ali Şakran bir nolu T1'de yatan sevdiğim Barış Turan'a. Ömrüm inşallah iyisindir. Bugün seni oradan alamadım ama söz veriyorum. Çok kısa zaman seni oradan alacağım canımın canı. Bugün yanında olamasam da kalbim ve dualarım hep seninle. Sakın canını sıkma, güçlük al. Çünkü seni bekleyen, seni çok seven bir kalp var. Çok az kaldı ömrüm. Bu zor günleri de birlikte geride bırakacağız. Metin Işık'tan Aydan güzel şarkısını sana armağan olsun. İki gözüm, Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Seni çok ama çok seviyorum. Barış Turan. Burak Timoçin radyo başına. Aşkım bugün biraz daha iyi olmaya çalışıyorum. Sen iyi olursan ben de iyi olurum ömrüm. Allah'ın izniyle sayılı gün geçecek. Birlikte nelerin üstesinden geldik. Yine geleceğiz. Çat mı yedin gene? Kapanıyor telefon, bilmiyorum. Aramanı bekliyorum. Yalçın Sakız Çiçeği. Sedat Sakız Çiçeği, Burak Temoçin. Gene eski günlerden daha güzel günler bizleri bekliyor. Bir an önce geleceğiniz ve çok güzel olacak her şey, eminim. Allah bir an önce gelmenizi nasip etsin. Sizleri seven bir tanecik Cemuşunuz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Gediz Yukarı Mahalleden Bozo Yusuf Uçankuş. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Senin aracılığınıyla kader birliği yaptım. Escobar abim Fırat Gizgin başta olmak üzere. Dayımız Erkan Ecellioğlu. Dost abi kardeşlerim Berdan Doğanay. Cavit Kıran, Hasan Kula, Akındal, Cio Yaşar Doğanay. Dede Emer, Mustafa Doğan, Eren Dinçer. Dedelerimiz Zeki, İbru, Yusuf, Asi Gece, Bir Söz. Madem çok cesursun seni bir yanlış anlayın. Cash Flow'dan gidersen araya şarkısı gece armağan olsun. Murat abim sana da iyi yayınlar, kolay gelsin. Sağ olasın Yusuf kardeşim. Murat abi T1B11'den Bozo Yusuf Uçankuş bulundum. Kampüste olan dost abi kardeşlerim Doğukan Daşık, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Haciko, Mehmet Nurullah Tar, Mikey Alican Yaşar, Mehmet ve Ferhat Yıldırım, Erdoğan Şahin, Furkan ve Ferdi Devrim, Ferdi Bingöl, İbrahim Can, Erdoğan, Ulaş Tekmanlı, bu derlere selam olsun.
Tereddüt edenin sözünü keserler. Vesselam. Bu gece tüm şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Geçmem namert köprüsünden vursunlar beni, yatmam çakal yatağında aslan vursun beni. T2B14 koğuşun adaletini sağlayan derli canım abim, başta olmak üzere Süleyman Üçer ve de Gökhan Alada, Emirhan Toprak, Yılmaz Ökmen, Erol Torlup, Ali Torlup, Hüseyin Torlup, Ege Adalı Meydancılar Kralı Metin Karabükçe, Sebahattin Kış, Burak Ayaz, Merdiven Altın, Ahmet Çimenli ve son olarak Mehmet Sait Aras, Mustafa Yetişen, İkinol'da yatmakta olan Çağlar, Girgin Şenol, Başkurt Sercan Sayal. Dostlarıma tez vakitte özgür günlerde buluşmak dileğiyle, ayrıca Bilecik Kadın Kapalı cezaevinde olan yeğenim Burcu Pek Acar, beraberinde bulunan tüm ablalara ve kardeşlere selamlar. Allah tez vakitte sevdiklerinize kavuştursun, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Öncelikle selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1 A3'ten Onur Sevinç. Benim için değerli olan abim ve dostlarım Murat Erez, Namıder, Balina, İlhami Türkmen, Cix Muru, Onur Camgöz, Ali Kobingöl, Çağrı Yıldırım, İbrahim Akkaşlı, Berkan Alpaslanlı, Yılmaz Ecellioğlu, Ekrem Bayraktar, Kaan Ural, Oğuzcan Ural, Oğuzcan Oğuz ve ismini saymadım. Tüm Yamanlar çocuklarına bin selam olsun. Tek mücadelemiz onurlu bir yaşam, şerefli bir ölüm uğruna sizi seven sayan dostum.

Dino Sevinç, gecenin tüm şarkıları sizlere armağan olsun. T1A3'te olan aslan abim Onur Sevinç, Allah varlığını daim etsin abim benim. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Dört var kimseye kalmadı, sana da kalmaz. Özlenen beklenensin. Elbet bir gün aslan abim. Murat Göğe Bakan'dan Yusuf'tum Kör Kuyularda şarkısı sana gelsin. Bir mesaj daha okuyayım kardeşlerim. Sonrasında iki güzel

otobüse bineceğim. Allah'ın izniyle yarın yanındayım. Mektubun geldi. Yazdıklarınla alakalı yarın konuşalım. Böyle yapma. Beni üzme. Allah'a emanet ol. Seni çok seviyorum. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan dünya Mert Çulha radyo başına. Mert'im, Eren abiyle konuştuk. Gözden geçirme olmuş. Dosya incelenmiş sanırım. Birkaç şey öğrendik. Yarın her şeyi öğreneceğiz. Tam net olduğunu itirazda bulundu. Haberin olsun. Sen bunu dinlerken ben evimize varmış olacağım inşallah. Yarın görüşürüz bir tanem. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam.

kaldığımız yerden devam, hemen açtık sayfamızı. Murat abim hayırlı akşamlar, sağlık kız kardeşim. Bucak kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halisam nasılsın, inşallah iyisindir, kurban oldum. Seni çok özledim, Allah büyüktür, yeter ki sen iyi ol ömrüm Halis. Dün akşam emanetini aldım, kurban oldum Halisam. Ben nefes aldıkça hep yanında olacağım, bunu hiç unutma. Çünkü ben önce Allah'a sonra da sana sığınıyorum. Çünkü senden başka kimsem yok biliyorsun Halisam, Allah'a emanet ol. İnşallah iyi geceler, kurban oldum. Hera'dan selamlar, nasılsın? Ben ve çocuklar iyiyiz. Dün yani aldığım aracı servis bakımı falan yaptırdım. Sonra Çankaya evim sistemde işim vardı, oraya gittim. Bugün aracı Çiğli'den servisten aldım. Koşuşturmaca yani, Allah'a emanet ol, kendine iyi bak. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakran T2 C1'de yatmakta olan can yoldaşım Ahmet Güneş, nasılsın kardeşim? Sağlığına duacıyız. Sen kimsin diye sorulduğunda herkes bir abisinin ismini verir. Kendi namı olan, kendi ismiyle anılan herkese selam olsun. Aslanlar çakallarla iş olmaz. Başta canımdan öte gördüğüm can kardeşim olmak üzere. Aynı koğuşta kader birliği yapan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Varlığın daim olsun. Beklenensin aslan kardeşim Uğur Dündar. Başta can kardeşlerim olan Ahmet Güneş, Sidar, Deniz, Doğukan, Kara, Zafer, Aslan ve ismini sayamadım. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Güçlü ve sabırlı olun. Unutmayın ki sizi burada bekleyen kardeşleriniz var. Varlığınız daim olsun. Şerefiniz yeter kardeşlerim. Beklenensiniz Uğur Dündar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A3'ten Mert Umutlu. Aleykümselam Mert kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini ve de huzurunu sağlayan kral abim Emrah Sürget'e bin selam olsun. Aynı zamanda kalbimde yeri olan abi kardeşlerim Ahmet Yıldızhan, Ferit Ersöz, Mehmet Koyuncu, Namıder Reis, Selçuk Kolcu, Kadir Çetmi, Ufuk Tekin, Doğuş Demir, Murat Alak, Ersan Demir, Barkay Alınca, Boksör Görkem Gürbüz, Sercan Odabaş, Ahmet Can Köse, oğlu Bıcır Ozan, Mustafa Kutlu. Bu aslan kadrosuna selamlarım bakidir. Son olarak kral abim Emrah Sürget'e Gökhan Donay'dan bir şarkı armağan ediyorum. Ben Mert Umutlu. Ben Şakran T4A3'ten Mert Umutlu. Öncelikle 3 nolda bulunan Eko Birlik abime Eray Çakır kardeşime, 4 nolda bulunan değerli abilerim Adnan Çakır, Kerem Gezer, Vahap Aksoy, Emrah Ördek, Menemen T4'te bulunan dostlarım Ahmet Salçın, Cengiz Han Öner, Buca F'de Tekli'de bulunan Nurullah Erbaş, Murat abim, Şakran'da yatmakta olan Serkan Türkkoğlu, Sezer Oyanık, bu ismini saydım derlere de selam ve duayla Ahmet Kaydan dostum dostum şarkısını armağan ediyorum. Ben Mert Umutlu. Murat abi ben C14'ten Damla Yesmesler Menemen T'de bulunan Halil Üzek, Namıder Bozo radyo başına. Senin için bir söz bırakmak istiyorum. Hayat bir an meselesi, o da sana rastladım andan itibaren ta ki seni görene kadar. Sana armağan olsun, kendine iyi bak, sana da iyi yayınlar Murat abim, sağ ol Damla kardeşim. Armağan olsun dediğin şarkı yok, yazmamış kardeşimiz, bilgin olsun. Murat abi ben C14'ten Ayşegül Ergün, T3'te olan Emrah Tatlı radyo başına. Emrah'ım sen kendini hiç üzme. Her zaman senin yanındayım, sen benim sonsuzumsun. Ben seni bir gün değil bir ömür beklerim, seni çok seviyorum. Kendine iyi bak Enver Yılmaz'dan, sensiz kıyamet gibiyim Emrah'ıma armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben T1 B11'den Berdan Batın Doğanay, aleykümselam Berdan kardeşim. Kader birliği yaptım, başta Escobar abim, Fırat Gizgin, Kuruçay'ın abisi benimse dayım Erkan Ecelli oğlu, aslan kardeşim Cio Yaşar, Doğanay dayım Akkındal, canlarım Hasan Kula, Erhan Peker, Ercan Bali, Vedat Vermez, Dede Emer, Eren Dinçer, Furkan Alkaş, Orik Orhan Atu, Malatyalı Tolga Gediz. Yanlışlık mı var Berdan? Şöyle ayıralım. Orik Orhan Atu, Malatyalı Tolga Gediz Mahallesi'nin yakışıklı kardeşim Bozo Yusuf Uçankuş abi, dost kardeşlerime selam ediyorum. Gece sözüm, kim olduğunuz inanın, ne olduğunuzu değiştirmez, sakın güvenmeyin kimseye, kanmayın çevrenize, çünkü çıktığımız bu menfaat yolculuğu son yolcunuz olabilir. İstek şarkı Güllü'den fark etmez. Murat abi ben Tepecikli Berdan Batın Doğanay, senin aracınla kadın kapalı da olan canların başta deli dolu ablam Başak Duvak Ceviz Kıran, Ece İlak, halam Canan Beydilli,
Yeğenlerim Meltem Bedilli, Yarem Ceviz Kıran, ablam Tülay Çakmak, ablam Meltem Toprak'la, kardeşim Bozo Yusuf'un derlisi, kardeşim Nursel'in Eren Dinçer'in yengesi Yersu Gökçe Tosun. Bu derlere bin selam olsun. Tüm abla kardeşlerimin özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyorum. Murat abi, Başak ablama Çingenem şarkısı armağan olsun. Abla, benim 10 ay kapalım kaldı. Seni seviyorum. Allah'a emanet ol. Ben T1 ve 11'den Berdan Batın Doğanay. Murat abi, sana ve ailene de selamlar olsun. Aleyküm selam. Sağ ol Berdan kardeşim. Menemen TTP kapalı cezaevi. A8 koğuşuna yatan oğlum Emrullah Mutlu ve arkadaşlarına Cansever'den Ben Ne Günler Gördüm şarkısı armağan olsun. Menemen TTP kapalı cezaevi. A8 koğuşuna yatan oğlum Emrullah Mutlu ve arkadaşlarına Kıvırcık Ali'den Değme Tabip Sızlar Değme Tabip Sızlıyor Yaralarım şarkısı armağan olsun. İyi akşamlar Murat Bey, ben Damla Çakmak, sağ ol Damla. B10'da olan Beyza Özkan, güzel kızım, konuyu sana getiren çok şey var ama seni bana getiren hiçbir şey yok. Özlemek sevgimi daha da büyütüyor. Sabırla, duayla seni bekliyorum. Bir tanem kendine iyi bak, seni çok seviyorum. Ben Bilgenur Kavas, Beyzoş'um, canımın içi, ne yapıyorsun, umarım iyisindir. Dün mesaj yazamadım, dükkanla uğraşıyorduk. Temizlik, bakımlar falan, son rutuşları yapıyoruz. Pazartesi günü açılacak inşallah. Annene söyledim, açıldığı zaman gelecek, o da ararsın, yine konuşuruz. Bir tanem seni çok özledim, seni çok seviyorum, canımın içi, kendine çok iyi bak. Herkese çok selam söyle, Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi. T1 C18 koğuşundan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim köylü Mesut Çaylak, diğer abilerim Hasan Sodan, Oktay Aktaş, Enes Köse, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın Mızrakşen, Celal İlhan, diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz Emirhan Canbaz, akrabam olan Hep Bektaşoğlu ailesine ve Akın ailesine, Menemen'de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci, eniştem Doğan Şit'e selam olsun. Küçük balık büyük balık, devri bitti düşeni yeriz. Yanımda sağlam bir dostum varsa bu alemin ağası da biziz, paşası da aslan kardeşim Mehmet Cengiz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C 18 koğuşundan Oktay Aktaş. Aleykümselam Oktay kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım. Mesut Çaylak, Hasan Sodan Kaleli, Beşir Acar kardeşlerim, Soner Demirci, Enes Köse. 4 noldan Ferhat Aslan, canım ciğerim, yeğenim Yusuf Esen. 2 nolda bulunan dostum canım Muhittin Çalışkan. Can Barış Çakır, Çağlar Çakır, Emrullah Korkmaz, Yusuf Kaymaz, bin selam olsun. Bütün arkadaşlara bu şarkı armağan olsun. İsmail Türüt'ten adam var. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C 18 koğuştan Gültepe'li köylü Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Aynı koğuşumda bulunan kardeşlerim Beşir Acar, Soner Demirci, Cengiz Karadan, Oktay Aktaş ve diğer koğuşlarda bulunan dostlarım Ahmet Canalan, Burhan Ormancı, Engin Kaya, Ağrılı İbrahim Bayram, Eray Deniz Oyman, Atamer Çelik, Mustafa Çakır, Oktay Özdemir, canlara selam olsun. Çınar Tepeli köylü Mesut Çaylak. Murat abi, ben Çukur Mahalle'den Ayten Akın. Kadın kapalı yatan ablam Gizem Akın. Bir nolda yatan abim Mertcan Akın. Canınızı sıkmayın. 2 ay gelir geçer inşallah, çıkacaksınız. Sıkılmayın. Efe abi, alacağım onları bu sefer dedi. Kendinizi üzmeye gerek yok. Allah'a emanet olun. Öpüyorum sizleri. Murat abi, ben Çukur Mahalle'den Ayten Akın. B6 kadın koğuşunda yatan ablam Gizem Akın. Teyzem Salih Hep Bektaşoğlu. Yengelerim Meda Hep Bektaşoğlu. Aleyna Hep Bektaşoğlu. Bir Noğlu'da olan abim Mertcan Akın, dayılarım Tahsin Hep Bektaşoğlu, Çağdaş Baki Hep Bektaşoğlu, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu, amcam Baki Hep Bektaşoğlu, yeğenleri Mesut Hep Bektaşoğlu, Bahtiyar Yalçınkaya, Soner Demirci, Allah'a emanet olun canlarım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T317 koğuşundan Ümit Bingöl. Öncelikle kadın kapalıda yatan sevdiğim eşim Işıl Bingöl, sevdiğimi söylemek istiyorum ve koğuşunda yatan dostlarım olan Anıl Öztürk, düzeltelim şöyle yapalım, koğuşumda yatan dostlarım Anıl Öztürk, Ömer Şen, Ozan Ertop, Vedat Şan, Polat Gezgiç, İbrahim Bineker, Mehmet Çekiz, Deniz Kuş ve Alpay kardeşler olmak üzere tüm dostlara Müslüm Gürses'ten Sevda Yüklü Kervanlar armağan olsun. Abi, ben Ümit Bingöl, buradan sevdiğim kadına Işıl Bingöl'e ve koğuşunda yatan abla kardeşlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Işıl sevdiğim, seni çok seviyorum. İsteklerini dinliyorum. Sağ ol çiçeğim. Abi, sırada çaldığın bütün güzel şarkılar sevdiğim kadınıma armağan olsun. Ben kadın kapalıdan Buse Özyiğit. T3 İlker Özyiğit radyo başına. Adamım, aşığım sana. Ablamı yazdırdım, onaylanmış. Yarın gelecekmiş. Çok heyecanlıyım. Seni

seviyorum, öptüm. Ben Üçnolu'dan İlker Özyiğit. Kadın kapalıda bulunan hayat arkadaşım Buse Özyiğit. Çevir gözlerini içinden yana, sırrını saklayan malzemenim ben. Uzat umutlarımı düşlerime dek, adamınım ben. Hep seninim ben. Seni çok seviyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Muratcan Ergün. Başta beraber kader birliği yaptım. Abilerim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Aslan Dayım, Fırat Doğan, Ballıkuylu Ali Gökçe, Gökçe Ali Durmazlar, Enes Keçik, İbrahim Berktunç, Fatih Aldemir, Furkan Günebakan, İbrahim Macit. Şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara ya Musalla ya Mahfuz şarkısı armağan ediyorum. İstisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam ederim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Doğukan Öz. Başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azcan Yatmaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan Kiper, Osman Temel olmak üzere ismi geçen abi dost kardeşlere selam ederim. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu şarkısı armağan olsun. Murat abim iyi yayınlar. Şakran T1C 12 koğuşuna yatan Emre Tavallı oğluna sağlık kardeşim. Kalbinden çağlasından Aslan kocam. Yarın yanındayım Allah izin verirse. Evdeki herkes çok iyi. Bizi merak etme, her şey yolunda. Tek sorun seni çok ama çok özlemem. Kurban oldum. Bugünlerde geçecek. Eskisinden daha güzel bir hayat bizi bekliyor. Aklım bende kalmasın. Seni sabırla, aşkla bekliyorum. Benim yıkılmaz dağım Allah'ıma emanet ol. İyi ki sen Emre Tavallı oğlu. Murat abim Şakran T1 John 2 koğuşunda yatan Emre Tavallı oğluna kalbinden çağlasından Aslan kocam yarın yanındayım Allah izin verirse. Evdeki herkes çok iyi, bizi merak etme, her şey yolunda. Tek sorun seni çok ama çok özlemem. Kurban oldum, bugünlerde geçecek. Eskisinden daha güzel bir hayat bizi bekliyor. Aklım bende kalmasın. Seni sabırla, aşkla bekliyorum. Benim yıkılmazlığım Allah'ıma emanet ol. İyi ki sen Emre Tavallı oğlu. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Melihcan Ataş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Öncelikle Cem Cendayr, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Fevzi Dondan, Hakan Kömürcü ayrı ayrı kurumlarda yatmakta olan, öncelikle başta Savaş Aktaş abim, Kerem Çolak, Çivi, Ahmet Ar, Muhammed Sayın şerefiyle ceza yatan herkese selamlar olsun. Murat kardeşim ben Eşref Paşa'dan Agos'u, öncelikle bir nolda yatan Serdar Özcan abime, canım kardeşim Ergün Karataş ve beni tanıyan şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Haktan'dan 1 Eylül akşamında bu şarkıyı çalarsanız sevinirim. Şakran'da yatan ömrüm Ferhat Arslan, uzakta olsan da yasak olsan da benimsin, kocamsın, beklediğim, özlediğim hasretimsin. Hayallerimde, kalbimde, aklımdasın. Seni çok seviyorum yakışıklı kocam. Gökhan Namlu'dan meçhul çalarsanız sevinirim. Şakran'da yatan sevdiğim Ferhat Arslan. Yanımda olman gereken yaşlarımda cezaevindesin. Evet ama mesafeler sevmeyenlerin olsun. Gözüme her kırptığımda yanımdasın erkeğim. Seni çok seviyorum kalbimin sahibi. Ben T1B17'den Furkan Günebakan, başta beraber kader birliği yaptım. Abilerim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Aslan Dayım, Fırat Doğan, Ballıkuylu Ali Gökçe, Gökçe Ali Durmazar, Enes Geçik, İbrahim Berktunç, Fatih Aldemir, Muratcan Ergün, İbrahim Macit, Buca Gedizli, Koko, Azat Emen, T4B8'de yatan kuzenim Eren Güler, şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara ya Musalla ya Mahpus şarkısı armağan eder. İstisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam ediyorum. Ben T1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azcan Yatmaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan Kiper, Osman Temel olmak üzere ismi geçen abi dost kardeşlere selam ederim. Kıvırcık Ali Isırgan Otu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3B9'da yatmakta olan Çimentepe'den Necip Takar. Aleykümselam Necip kardeş. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Ceyhun Öcal ve değerli abim Muhammed Yılmaz Namıder Şeyto, dayım, dostlarım Hasan Bostancı, Selçuk Yıldız, DJ Koray Özmen, Fevzican Karadeniz, Mahsun Aktepe, Berşan Polat, Aslan abim Umut Aslan, Eren Aras, ismini sayamadım tüm dostlarım ve tüm Çimentepe'li roman çocuklarına selam olsun. Çimentepe'li Necip Takar.
Şakran T3B9'da yatmakta olan aslan kocam Necip Takar. Ölene kadar sana karşı asla değişmeyeceğim. Seni gözümün içinde saklayacağım vallahi. Bu dünyada senden başka hiçbir şey umurumda değil. Tek isteğim seni her zaman mutlu görmek. Gülüşüne kurban iki gözüm. Elbet bir gün gözümün bebi aslanım. İbrahim Düşten neredeysen çık gel şarkısı armağan olsun. Biz T2 A4 koğuşundan Adnan ve İlhan Özdemir kardeşler. Koğuşumuzun adaletini sağlayan alemin kralı Can abi Mertcan Karayüz'e, Foçalı Serhat Küçük dayıma selam olsun. T2 A4'te yatan Adnan Efe Özdemir radyo başına. Sevdiğim Rabbimden dilerim ki ömrün kadar uzun olsun. Sensiz bir nefesim olmasın. Sen benim her anımsın. Seni çok seviyorum. Birlikte yapacağımız yeni anılar için sabırsızlanıyorum. Salı günü görüşürüz sevgilim. Benden sana Edis Yalancı Şahidim şarkısı armağan olsun. Selam Murat abim, ben Ayşe Söylemez. Aleyküm selam Ayşe abam. Şakranda yatan canımın yarısı Şakir Söylemez. Aba kurban olurum sana. Görüşünden çıktım ama hayalin gözümün önünden gitmiyor. Emir dayına iyi bakmamışsın. Emir dayına iyi bakmamışsın. Anne kurban olurum size. Dayıya iyi bak, gözün gibi bak. Rabbim sizi kurtarsın ve şerefiyle atan tüm kader mahkumlarını da Allah kurtarsın. Murat abim Ahmet Kaya'dan Selda, yara açtın gül tenime çalar mısın? Dört nolda bulunan varlığı şükür sebebim Şakir Söylemez. Her sabah gözlerimi sana açmak istiyorum. Kalbime girdiğin ilk günden beri sana uyanmalarım hiç değişmedi. Farz et ki bu aşk adını kalbime mühürledi. Seni sevmeyi seviyorum sevgilim. Kıymetlime Cengiz İmren'den Yalan Değil şarkısı armağan olsun. B7 koğuşundan Melike Baran'a söylemek istediklerim var. Bazen sana anlatacak o kadar çok şey birikiyor ki kelimeler yetmiyor. Seni özledim her gün içimde biraz daha büyür. Keşke yanında olup sadece sana sarılabilsem. Hiçbir şey söylemeden uzun uzun sarılsam. Sen benim için sadece annem değil, kalbimin en güvenli yeri ve en büyük özlemimsin. Ne kadar zaman geçerse geçsin, çok seviyorum annem seni. Dikkat et kendine. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Kenan kardeşim. B2 koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı. Tüm ömrümü gülümsediğinden emin olarak geçirebilirim. Çünkü senin gülüşün tüm ömrümü yaşamaya değer kılır. Seni seviyorum. Enver Yılmaz'dan Sende Kaldım. Murat abi ben Damla Avcı. B2 koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım. Dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprak'la Berfin, Erkan Tuğçe, Kundakçı, Emel Madak. Canan Batur gece bir söz bırakmak istiyorum. Zindanda Volta'ya talim, dışarıda ise özleme mahkumum. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan. Betül Duran, herkesten ve her şeyden kaçtık. Yakalayabilen de olmadı zaten Linet'ten. Odalarda ışıksızım şarkısı armağan olsun. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan, Betül Duran, bize çelme takanların ayaklarının birbirine dolandığını gördük, Allah adildir. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan, Betül Duran ile biz istiyoruz ki verdiğimiz değerle rezil edeni Allah hiçbir yerde vezir etmesin. Gülüden fark etmez hesaplaşırız armağan olsun. Ana sayfamızı yenileyelim. Kurtuluşum, koca adam, yollar ne kadar uzun olursa olsun, sonunda sana çıkıyorsa yorulmak bile güzel. Sana giden her yol güzeldi ama senin kollarında durmak, işte orası benim evim. Araya giren mesafeler sadece özlemi büyüttü. Bak şimdi sana olan sevgim dünyalara sığmıyor. Seni çok seviyorum Gökçe Çiçek Çakarlı. Koca adam, bazen aniden aklıma geliyorsun ki aslında hiç çıkmıyorsun ya. Bir gülüşün, sesinin o huzur veren tonu, bana bakışındaki o sıcaklık, o an etrafımdaki her şey anlamını yitiriyor. Dünyanın bütün gürültüsü susuyor da bir tek içimdeki senin sesin yankılanıyor. Ellerini tutmanın, kokunu içime çekmenin, sadece yan yana oturup hiç konuşmadan durmanın bile ne büyük bir lüks olduğunu sensizken daha çok iyi anladım. Gökçe Çiçek Çakarlı. Selam Murat abim, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, aleyküm selam kız kardeşim.
Derdim Doktor Zeki Kaya, her kalp gökyüzü taşır, benim gökyüzüm sensin, asla unutma. Kaderim olduğun gün bütün kaderleri seninle değiştirdim. Ben alın yazım her cümlesini senin harflerini yerleştirdim. Ben seni bugün dünden fazla

sevdim. Ben iyi ki benimsin. Veletten en çok sana yakışırım, sana armağan olsun. Murat abim, ben Kürt kızı Arzu Kaya, gururum doktor Zeki Kaya diyelim. Etrafım yemyeşil ağaçlar olsa da seninle paylaştığım masmavi gökyüzüm var. 12 adımda tüketsem de seninle atacak çok adımlarımız var. Özgürlüğü olan inancım var. Seni çok seviyorum adamım. Müslüm Gürses'ten dünya tersine dönse asla vazgeçmem senden, sana armağan olsun. Abican, ben Kürt kızı Arzu Kaya, erkeğim doktor Zeki Kaya. Kimsede olmayan bir tılsım var sende. Adını bilmiyorum ama o tılsıma kapılmayı çok seviyorum. Ellerimiz birbirine değmeden yalnızca yüreklerimizde yaşıyoruz. Dillere destan. Bu aşkımızı bütün ömrüm ziyan olsa da kalan ömrüm feda olsun sana Doktor Zeki. Seni çok nefes, seni son nefesime diyelim. Seni son nefesime kadar çok seveceğim. Güllü'den her şeyim oldun, sana armağan olsun. Kardeşlerim, iki tane kısa mesaj okuyayım. Ondan sonra iki güzel şarkıyla hem sizi hem kendimizi dinlendirelim. B3'te yatan Necla Koçak, anam benim ya, seni çok seviyorum kız, valla canım ciğerimsin, iyi ki benim anamsın valla. Kapalı görüşte bir tuhaf ediyor insanın, camın arkasında dokunmak istiyoruz, dokunamıyorum. Olsun canın sağ olsun, acısını çıkartırım açık görüşte, bol bol sarılırız. Nuray da akıllı dursun. Filiz ablama, Özlem ablaya da selam söyle, seni çok seviyorum, kendinize iyi bakın, seni çok seven kızın. Murat abi, Ulviye Uçar, C8'de olan Cengiz Şivan radyo başına. Dün aradın ancak açamadım. Umarım iyisindir. Annenler memlekete dönüyormuş, görüşe yazdır beni. Haber bekliyorum. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Ben C8'den Mine Ekitmen, Menemen Kapalı'da olan Rafet Kale radyo başına. İçime doğan sevgin sayesinde kurtuluyorum omzumdaki tüm dertlerden. Ne zaman yorulsam dinleniyorum kalbinde. İyi ki varsın adam. Murat abi, bize simgeden sevilmeye doy diye çalar mısın? Ayrıca Fırat Çelenk ve Dilek Karakaya kardeşim, sizlere de mutluluklar. Rabbim daim etsin aşkınızı. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam.

Evet, kaldığımız yerden devam. Şöyle açalım sistemimizi de. Geçmem Namert Köprüsü'nden vursunlar beni, yatmam çakal yatağında aslan boğsun beni. T2B14 koğuşunun adaletini sağlayan değerli abimiz Süleyman Üçer abimiz başta olmak üzere Erol Torluk, Hüseyin Torluk, Ali Torluk, Gökhan Alada, Yılmaz Ökmen, Ege Adal'ın Meydancılar Kralı Sebahattin Kış, Metin Karabütçe, Mustafa Yetişen İkinoğlu'da yatmakta olan canım dostum Yunus Ürger, Çamdibili Çağlar Gergen Şenol, Başkut, Sercan Sayal, Sercan Şayer, evet Sercan Şayer, dostlarımla tez vakitte özgür günlerde buluşmak dileğiyle, ayrıca kadın kapalı koğuşunda yatmakta olan C13'te olan yeğenim Burcu Pek Acar ve beraberinde bulunan tüm ablalara ve arkadaşlara selam olsun. Allah tez vakitte sevdiklerinize kavuşmayı nasip eylesin. Saygı ve sevgilerle Süleyman Üçer. Hemen sayfamı bir kez daha yenileyim. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Benim için değerli ve kıymetli olan canım karım, sen benim için sadece bir eş değil, en değerli hazinemsin. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun gönlüm hep senin yanında. Allah sabrını artırsın. Rabbim en kısa zamanda bizi yeniden bir araya getirsin. Seni çok özledim. Dualarım hep seninle, kendine iyi bak. Allah'a emanetsin. Seni çok seviyorum canım karım. Ayrıca Pınar Kesen'e de selamlar olsun. Murat abim öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun sağlasın Yunus Emre kardeşim. Benim için kıymetli değerli olan Aslan abim Yunus Ülger olmak üzere Serkan Yılmaz, Çamdibili, Tayfun Geyik, Sedat Ulum, Muhammed Aydın, Hasan Yüksek, Ahmet Yakardal, Bahattin Şengel, Baba Saffet, İlhan Özcan, Reşat Bardal, Murat Çampak, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Eren Kolye, bin selam eder. Bizi tanıyan istisnalar hariç tüm canlara selam olsun. İnsanlar kaptan olmayı seviyor. Söz konusu dümen çevirmek olunca. T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abim ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun, Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Benim için değerli ve kıymetli olan canım karım, iki ayrı duvar, iki ayrı kapı ama aynı yerde kalbimiz, sen beni, ben seni özlerken birbirimize emanet sevgimiz. Ne mesafe bitirdi bizi ne de demir parmaklıklar. Sen benim içimde oldukça aşılmaz bütün duvarlar. Seni seven eşin, seni çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hayatım T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C14'ten boz yakalı Kenan Tosun. Aleykümselam Kenan kardeşim. Başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan İlham Başar, Sercan Yıldız olmak üzere Eşref Paşalı, Saddam Sürmeneli, Tahsin Gökhan, Karasanoğlu, İbrahim Bilek, İbrahim İmrak, Celal Çetin, Batuhan Doğan Keser, Ekrem Uzun, Hakan Çağlar, Emir Yalçın, Kadir Yılmaz, bir nolda yatmakta olan arkadaşım Lokman Dragon, tüm A2 koğuşuna selam olsun. Gecenin sözü Eşref Paşalı Saddam der ki bizim acıya verecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Mutluluktan alacağımız var ve selam Sercan Yıldız'a da selamlar olsun. Murat abi ben T2C14'ten boz yakalı Kenan Tosun, başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar, Sercan Yıldız olmak üzere Eşref Paşalı, Saddam Sürmeneli, Tahsin Gökhan Karasanoğlu, İbrahim Bilek, İbrahim İmrak, Celal Çetin, Batuhan Doğan Keser, Ekrem Uzun, Hakan Çağlar, Emir Yalçın, Kadir Yılmaz, bir nolda yatmakta olan arkadaşım Lokman Dragon, tüm A2 koğuşuna selam olsun. Gecenin sözü Eşref Paşalı Saddam der ki bizim acıya verecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Mutluluktan alacağımız var ve selam Sercan Yıldız'a selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran Üçnoğlu cezaevinden Arda Ceren, burada beraber kader birliği yaptığım Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso, Efe Arslan, Serkan Atılgan, Umut Zor Bilmez, Bedri Salman, Erdem Çoban, Erdi Çiftçi, aynı veya farklı kurumlarda yatan kıymetli abilerim Savaş Aktaş, Onur Beşer, Yusuf Samar, Dev Davran, Ali İmran Korkmaz, bunun akabinde bir nolda yatan canım kanım aslanım Veysel Şimşek, selamlarım Bakir'in. Yola inanmışlarla çıkılır, ikna edilmişlerle değil, yol kararında elveda diyen haindir. Şerefli atan tüm Buca çocuklarına selamlar olsun. Ben Şakran Üçnoğlu cezaevinden, namı da Tony. İyi akşamlar başkentten selamlar olsun. Kızım Elif Bozkurt özlemim. Allah'ın bir an önce seni bizlere kavuşturmayı nasip etsin. Elif aklıma düştüğünde, kalbime vurduğunda, her yer sen gibi koktuğunda yüreğimde tarifi olmayan bir sızı var. Ben C8'den Dilek Karakaya, derdim Fırat Çelenk.
Ben her şeyden önce bir an önce sana koşarak gelmek istiyorum. Öyle bir inanmışlık var ki üzerimde, sanki gözlerimi açtım her günün sonunda sana kavuşacakmış gibi hayaller karışmak içindir. Sen karış bana, ben kalbimde izlerim. Can dostum yine gitmen, Rafet Kale, kardeşlerim Çilan, Demir Eli, Postur, dostum olan Ulviye Uçar. Murat abi, değerli Fırat Çelenk için veletten ben en çok sana yakışırım şarkısı armağan olsun. Koç açıkta yatmakta olan Yetiş Ok, dayısı olmak üzere Yılmaz, sonsuz kardeşi Bektaş Ok, yeğeni Ahmet Ok ve seçkin Ok dayısı Gökhan Görgülü. Tevşte yatmakta olan Tevfik Ok, koğuşun adaletini sağlayan biraderim, nasılsın, iyi misin? Bizi soracak olursan iyiyiz. Yaşar Ok ve Murat Fener Ahmet, sonsuz selamlar olsun sizlere. İyi yayınlar abi. Foça'da yatmakta olan eşim Yetiş Ok, dışarıda dünya boş, sensiz her yer karanlık. Ben burada seni o güzel günlerin geleceğini sabırla bekliyorum. Gözlerindeki hüzne benden bir selam olsun, sakın unutma. Sen her şeyden çok seven bir ailen var burada, seni seven eşin. Tevşte yatan cam parçam Mert Yıldırım. Yarın eve döneceğiz, iyiyiz, bir sıkıntımız yok sevgilim. Seni çok özledim, kokun burnumda tütüyorum Mert'om. Seni çok seviyorum adamım, Allah'ıma emanet ol ömrüm. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, kalbi güzel adam, bizler çok iyiyiz paşam, oğlun da ben de iyiyiz. Tek duamız senin iyi olman ve bize gelmen canım. Her günümüz hasret geçiyor, sen orada nefes aldıkça benim burada nefesim kesiliyor. Senden ayrı kaldığım her gün, hayattan bıkmak yerine yaşamak için güç dileniyorum. Çünkü sana verilmiş sözüm var, sen gelene kadar ayakta duracağım, sana kavuşmam gereken hayat var. Senin kokuna ihtiyacımız var, aslan kocam seni çok seviyorum Savaş'ım. Savaş Aktaş, ne kadar sevilirse biri ondan öte sevdim seni canımdan, sen ruhumda, sen bir kul nasıl sarılırsa duasına öyle düşmüşüm senin yoluna. Zikrimde sen, fikrimde sen, ey canımın canı, ille de sen, ille de sen Savaş Aktaş. Selam Murat Bey, aleyküm selam. B17 olan annesin kalbi Furkan Çubukçu, sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Her zaman da olacağım, bunu unutma. Sen benim yüzümdeki gülümsemem, sen benim dilimdeki sözüm, sen benim canım, kalbim, elim, ayağım, iki gözümsün. Sen benim dağlar kadar büyük kalbimin hasretisin. Herkesin her şey olsun, benim aslanlar gibi oğlum olsun. Varlığın, huzur, gülüşün anlatılmaz. İyi kimsin kıymetlime. Gökhan Doğanay'dan özlüyorum, armağan olsun Sevim Çubukçu. Ceylan Taşkıran'dan Naciye sarsılır annem. Bir gün duydum mahkemen 60 olsun annem, sıkılma Allah büyük. Biz nelerin üstesinden geldik, Allah'ın izniyle bunun da üstesinden geliriz. Sen orada yemene içmene bak, güçlü ol güzeller güzeli annem. Naciye sarsılır annem. Ceylan Taşkıran'dan Veli Deveci'ye, Velim bugün Gülten'i arattım, duydum annenin mahkemesi 60. Her şerde vardır bir hayır aslanım, hiçbir şey kafamıza takmayın. Sizi seven Ceylan Taşkıran hep sevecek. Velim kendine iyi bak, kafana bir şey takma, seni çok seviyorum. Ceylan Taşkıran, Veli Deveci'ye, Velim aslan kocam seni çok seviyorum. Sana deliler gibi aşığım, kendine iyi bak Allah büyük kalbim kocam. Bir kalp bir kere sever, ben harbiden de seni sevdim. Seni öptüm aslan kocam, kendine iyi bak. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım gönlümün sultanı karım. Evet annemin mahkemesi attı, her şerde vardır bir hayır. Sen de sıkılıp üzülme Ceylan'ım, seni ruhumla seviyorum harbiden. Bu kalp bir kere sever Ceylan'ım, bu kalbim her zaman sana aittir Ceylan Taşkıran. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, benim sultanım Naciye sarsılı radyo başına. Bugün de olmadı ve annem. Her şerde vardır bir hayır, Allah'ın izniyle 2 ay sonra güzel haberler alacağız. Avukat yanına gelecek, sen sıkılıp üzülme. Ben elimden geleni yapıyorum. Seni çok seviyorum canım annem benim. Not İsmet Deveci kardeşim. İsmet annemin mahkemesi 2 ay attı. Sen de sıkılıp üzülme İsmet'im. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Ben 3 nolu B9 koşulan Berşan Polat. Selam olsun Murat abi sana. Aleyküm selam Berşan kardeşim. Koğuşumuzun düzenini ve huzurunu sağlayan Ankaralı Ceyhun Öcal, Mami Yılmaz başta olmak üzere değerli abim Şeytan Serdal, Aykurt Balıkçı, Özgün Selçuk, Kayış Fevzican, Karadeniz Eren, Aras, Bergamalı Batu, Kaan Özdemir, Umut Arslan, Mansur Aktepe, Hasan Bostancı, Uğur Kocacık, Can Akbaba, bu değerli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun, gece bir sözle bizden olsun.
Selam olsun bu koğuşun adamlarına, demir ardında olabiliriz ama karakterimiz dört duvar arasına sığmaz. Gün gelir kapılar açılır geriye, sadece duruş kalır. Murat abi ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Öncelikle Aydın E tipinde yatan ağabeyim Zafer Arslan başta olmak üzere. Farklı kurumlarda olan canlarım kanlarım Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Velat Arslan, yoldaşım Koray Kahramanlı'ya, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Mert Çağrı'dan, Ömer Elmas Saç, bu derdi insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Eyüp Han'dan Mapusların şarkısı bu derlere armağan olsun. Şu an cezaevinde gün sayan canımdan öte kardeşim Berşan Polat'a ablasından kucak dolusu sevgilerle. Gönlümüz bir, doğamız bir. Tez zamanda özgürlüğüne ve bizlere kavuşman dileğiyle sıradaki şarkı canım kardeşime armağan olsun. Abim, kadın kapalı B11'de yatan benim göz bebeğim Dilara Küleş. Annem bizi hiç merak etme canımın içi. Tek sıkıntım seni çok özlemem. Onu seni o kadar çok seviyorum ki bunu sana kelimeyle anlatamam. Rabbim senin olsun inşallah benim aslan kızım. Allah'a emanet ol ömrüm. Kadın kapalı B1'de yatan Sevim Küleş annem. Bu ziyarette yanındayım. Allah'ın izniyle inşallah seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Dilaram ve Sevim'im.

için İbrahim Erkal'dan Yandım şarkısı. Benim aslan kızlarıma çalarsan sevinirim abim Murat. Sana da çok selam olsun. Aleyküm selam kardeşlerim. Şakran T3B9 koğuşundan Koray Özmen radyo başına. Ömrüm umarım iyisindir. Diğer mektubun da geldi. Ölürüm sana. Ben de yolladım. Gelir bir hafta. Bir dahaki görüşüne gelirken kıyafet getireceğim. Sen iyi ol. Kendine dikkat et. Seni çok seviyorum. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Yol ne kadar zor olursa olsun ellerim hep ellerinde olacak. Gittiği yere kadar değil, ömrümün yettiği yere kadar sevmek istiyorum seni. Rabbim tez vakitte kavuştursun bizi. Seni çok özlüyorum. Allah'ıma emanetimsin. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam Taylan kardeşim. T3A10 koğuşundan Taylan Korkmaz. A8'de yatmakta olan Gencer Atıcı Resul. Vurgun T1'de yatmakta olan Burak Dinçer Uğurcan. Tekine bin selam olsun. Koğuşumuzda beraber kader birliği yaptım dostlarımdan. Başta Aliberk Torun, Serkan, Vurgun Ataberk, Atalay Efe, Korkmaz Doğuş Tosun, Kemal Paşalı, Şahin, Okan, Çetin, Efe, Arda, Kubilay, Ali, Tüfekçi, Ümit, Ayık İçin Enver, Yılmaz'dan Kodes çalarsam memnun olurum. Hayırlı yayınlar, sağ olun kardeşlerim. Bu arada Diyarbakırlı Şuko, Şükran kardeşim, Şükran İlge. Zeki'nin telefonu bozuk, başka numaradan aradı hatta liderin telefonunu. Murat abi benim telefonum bozuk dedi, mesaj atamayacağım yapılıncaya kadar. Şükran, haberin olsun. Zeki başka numaradan zaten aradı. Söyledi de dedi Şükran'a şöyle merakta kalmasın. Diyarbakırlı Şüko kardeşim benim. Merhaba Murat abi, gecen güzel olsun. Ben B9 Koğuş'tan Kaleli Kürt Hülya. Sağ ol Hülya kardeşim. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Hayattan bir şey öğrendiysem o da şudur. Herkes her şeyin farkında ve kimse hiçbir şeyi yanlışlıkla yapmadı. T1A20'de bulunan oğlum Cesur Bayhan'a da çok selam olsun. Mayın tarlasını çalarsan sevinirim abi. Murat abi gecen güzel olsun. B9 Koğuş'unda bulunan kalenin asi ve asil kadını ablam Kürt Hülya radyo başına. Kurbanı sesini duydum bugün, ölsem de gam yemem valla. Ne kadar çok özlemişim seni. İyi ki ya, iyi ki benim ablamsın. Anne yarımsın. Rabbim seni sol yanımdan hiç eksik etmesin. Yeşil gözüne kurban oldum. Seni çok seviyorum aslan ablam. Pazartesi gününü bekleyeceğim aramanı. Çok çok öpüyorum. Tuğçe Kandemir'den kurban olduğum şarkısını çalarsan sevinirim abi. Ben T4, A8 Koğuş'tan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim. Suat Konuk, Özkan Sole, kuzenlerim İlhan, Başar Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum, canım, ciğerim. Arap Oktay, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Osman Elçi, Sidar Deniz, Cino Burhan, kardeşlerim İlkay Demir, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş Can Can, Mehmet Toprak yani Karınca, Jilet Şükrü, Emirhan Taban, Yusuf İslam Ergül, hiçbir şeyden korkum yok, ölüm emri yeryüzünden değil gökyüzünden gelir. Ben T4, A8 Koğuş'tan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, benimle koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan, Yağcı Mami, Tutkun, Tatü, İsmet, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Atalay Tan Yıldız, Mehmet Evin, Ahmet Deder, Murat Vatansever, Feyyaz Pesket, Yusuf İstanbul, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki bu hayatta risk almaktan korkanlar bu hayatta hiçbir şeyi başaramazlar. Selamünaleyküm Murat abi, Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Suude radyo başına. Aleykümselam kardeşim. Hayatımın anlamı yavru ceylanım. Bugün aradın, dünyalar benim oldu. Seni ne kadar özlediğimi Allah biliyor. Rabbimin bana verdiği en güzel hediyesin aşkım. Mektubunu aldım, bir üzüldüm, bir kahkaha attırdın bana başımın tatlı belası. Kendine dikkat et, az daha sabır. Allah büyük, elbet bir gün Cengiz İmren'den bulut oldum. Çalar mısın Suudeme abi? Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Tepecik'ten Aliço, aleykümselam Aliço kardeşim. Şakran'da bulunan başta büyüğüm Şehmus Bulut, Metin Küznek, Candan Öte kardeşim Bekircan Savran, dostlarım Hüseyin Tün, anasının oğlu Veli, Deveci Bulut, Döver Sedat, Sakız Çiçek, Çağdaş Epbektaşoğlu, Emre Dal, Mesut Epbektaşoğlu, Yusuf Dal, Harun Baş, Yılmaz Baş, Mehmet Can Akbayırlı, Eren Heper, Mert Kahraman, Eko Kahraman, Murat Can, Ergün, Murat Yeke, Çiko, Gürkan, Gökhan, Kuvle, Hikmet, Cayvaz, Ali, Ejder, Hasan, Çakmak, Erdem, Doğan. İsmini yazamadım tüm dostlarıma selam eder. Yüce Rabbimden tez zamanda özgürlük sofralarında görüşmek üzere. T1C6'da yatan ailem, aslan kocam Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum.
Senin için tüm dünyaya baş kaldırırım da senin iki gözüne bir gülüşüne kurban olurum sevdiğim. Seni çok ama çok seviyorum. İyi kim feryadı isyanım şarkısı en derdime armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C 6 koğuşlan Turan Abanuz, beraber aynı ortamı paylaştığınız can abilerim Mehmet Ali Alak, Mehmet Yıldırım yani Gedizli Memiş olmak üzere Ahmet Yeşilyurt, Mike Alican Yaşar, Ferhat Yıldırım, Minik Emre Çırak, Kürşat Ekici, Kaan Körpınar, Yılmaz Güneysak, Ahmet Gündar, İbrahim Erişen, farklı koğuş kurumlarda yatan derliler Abdullah Gültekin, Cikselo Kerim, Bakır Ahmet Cintar, Ferhat Erkan Tan. Bu derli canlara bin selam olsun. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Menfaat Caddesi'nde kurulan dostluklar çile yokuşunda son bulur. Sizleri seven Turan Abanuz. Murat abi selamünaleyküm. Ben bir nolda yatan Kaan Çakıcı. Aleykümselam Kaan kardeşim. Aynı koğuşta bulunduğum Görkem Kalenkuş, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Seçkin Özyavaş, Ozan, Madras Egecan, Aylanak Ali babamız ayrıca. Aynı ve ayrı kurumlarda bulunan abilerim Saadettin Bıçakçı Aydın, Bıçakçı Veysel Ekinci, Ümit Alper, Mehmet Latif, Ökmen. Bu ismini saydım abi dost kardeşler Aynur Polat'tan bir şarkı armağan ederek Bornovalı Veysel Ekinci abimi sözüyle tamamlamak istiyorum. Herkes şan şöhret peşinde, Azrail herkesin peşinde Kaan Çakıcı. Murat abi selamünaleyküm. Ben bir nolda yatan Egecan Alenak. Aleykümselam Egecan kardeşim. Aynı koğuşta bulundum Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Seçkin Özyavaş, Ozan, Madras, Ali babamız ayrıca. Aynı ve ayrı kurumlarda bulunan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ümit Alper, Mustafa Argın, Yusuf Samar. Poyraz Sayacı bu ismini saydım abi dost kardeşler. Öncelikle Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı çalan tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Vito der ki hayat düşene değil vazgeçene küsüyor. Egecan Alenak. Bu arada Saadettin Bıçakçı, Sado kardeşim, vallahi unuttum. Geçen gece sizin koğuşunuzdan tahliye olan bir kardeş vardı. Marketçi, öyle diyor. Bu Efka'da dükkanı var. Neydi ismi, Necmettin miydi? Vallahi unuttum Sado. Dedi ki sen misin dedi o anons eden. Dedim ne oldu ki? Dedi ben cezaevinden çıktım. Dedim kimin koğuşuna? Dedi Saadettin Bıçakçı'nın. Dedim 15-20 gün herhalde yattı yanınızda galiba. Dedi selamını söyler misin dedim başınla beraber. Ama sizi bir anlatıyor adam 15-20 gün yanınızda kalmış. Allah hepinizden razı olsun. Ne güzel işte bir insanın, yani bir insandan memnun olması kadar güzel bir şey var mı? En azından arkanızdan iyi şeyler konuştu. Allah razı olsun dedi. Çok da dua etti. O gün dedi ki kardeş selam söyler misin? Vallahi unuttum. 2-3 gün önceydi. Saadettin inşallah duyuyorsunuz. Duyan kardeşlerimiz sizin koğuşunuzdan bir marketçi abi tali olmuş. Vallahi Necmettin miydi bilmiyorum ama ismi de aklımızda kalmadı. En azından bizden çıksın Saadettin kardeşim. İnşallah duymuşsundur. Şakran T1A16 koğuşuna yatmakta olan ve T2A15 koğuşuna yatmakta olan Boran Görer ve Hakan Can Artil kardeşime Seyhan Yeter'den Uygar Doğanay'dan Kaptan şarkısı armağan ediyorum. Tez zamanda özgürlüğünüze kavuşmanız dileğiyle. Şakran T3 Cebbeş koğuşundaki ömrüm her şeyim Emirhan Ceylan radyo başına. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Umarım iyisindir. Beni hiç merak etme. Ben iyiyim. Her şey aynı. Değişen hiçbir şey yok. Senin aramanı bekliyorum bir tanem. Senin sesini duymadan günüm geçmiyor. Şakran T3C5 koğuşundaki canım sevgilim Emirhan Ceylan radyo başına. Bugün de aklımın en güzel yerindesin. Gün içinde ne yaparsam yapayım bir şekilde konu dönüp dolaşıp sana geliyor. Seni çok özledim ama biliyorum ki bugünlerde geçecek ve sonunda hasretle sarılacağımı. Kendine çok iyi bak sevgilim, seni bekleyen biri olduğunu unutma. Ya kardeşler biz kayıt mesajlarını unuttuk. Diyorum ya yaşlanıyoruz. Hadi şunları şöyle bir dizeyim. Şimdi aklımıza geldi ya. Neyse kardeşler. Baba Müslüm'ün sırada güzel bir şarkısı var. Sonrasında kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşayım. Kaç dakikalık var hemen. Yok ağır gelir bu. Bir 15 dakikalık bölümünü paylaşayım. Sonrasında kaldığımız yerden devam.

Biz T1B3 Koçlan Volkan Kızılyel ve Umut Fırat Güral. Aleyküm selam kardeşlerim. Burada aynı kaderi paylaştığımız canlara selam yollamak isteriz. Başta Yasin Akçay olmak üzere. Diyarbakırlı Polat, Yalçın, Bilal Çetin, Okan Fidan, Sezgin, Yıldırım Kelebek yani Mert Şen, Ramazan Çetin, Hikmet Cayvaz, Berat Avni Savran, Egemen Gürbulak, Mert Görgülü'ye bin selam ederiz. Ben T1B3 Koç'tan Volkan Kızılyer. Burada dost abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Kurtuluş, Şakarlı, Hasan Kula, Fırat Çelenk, Fırat Gizgin, Nurullah, Öncü, Onur, Öndeş, Arman, Eleftos, Sarsılmaz, Ensari, Altın Işık ve son olarak Koç Açık'ta yatmakta olan Geko Murat'a bin selam ediyorum. Ben T1B3 Koç'tan Bilal Çetin, başta Aslan abim Volkan Kızılyer olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Mertçen, Ramazan Çetin, Zübeyir Oğuz, Egemen Gürbulak, Berat Avni Savran. Başka kurumlarda bulunan abi kardeşlerim Ferhat Aslan, Arman Elatoz, Mert Eko, Kahraman Poyraz, Sayıcı Fırat Çelenk, Abbas Geyik, Doğukan Erdoğan. İkimiz Sarsılmaz, Ensari Altın Işık, Daykolo, Hasan. Bu canlara bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak isterim. Volkan Kızılyer herkes sever. Biz ölür sizleri seven Bilal Çetin.

0: Ben T1-B3 koşulan Hikmet Cayvaz, yani Cayvaz. Öncelikle burada kader birliği yaptığımız başta Volkan Kızılyel ve Umut Fırat Güral olmak üzere Yasin Akçay, Enver Yiğitçeoğlu, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Mert Şen, Bilal Çetin, Mert Görgülü, Ferdi Fener, Egemen Gürbulak, Burak Kılıç, Berat Avni Savran, Ramazan Çetin, Doğukan Dönmez, Bey Yedi Yatan Can Parçam, Nazım Kuyucu, Dayım Taner Ceviz Kıran, B17 Yatan Kıymetli Yeğenim Muratcan Ergün, Koğuş Mevsili Erkan Tan ve son olarak C13'te yatan dostum Mızrakşan. Bu canlara bin selam eder. Geceye bir söz bırakmak isterim. Onurunla yaşa, şerefinle öl, zira sen öldükten sonra seni yaşatacak olan tek şey şerefindir. Tepecik'ten Hikmet Cayvaz. Ben T1-B3 koğuşundan Diyarbakırlı Polat Yalçın, başta Can abim, Volkan Kızılyel olmak üzere abilerim Yasin Akçay, Umut Fırat, Günal Kurtuluş, Şakarlı Samet Özdemir, Emir Özdemir, abim Arman Elatoz ve kardeşlerim Bilal Çetin, Merçen, Hikmet Cayvaz, Mert Görgülü, Şahin Erdem, Mustafa Yalçın, Ahmet Yalçın'a bin selam olsun. Aydın Çin'e sevke giden ağabeyim Taşkın Elatoz'un ellerinden öpüyorum. Gönülden selam ederim. Ben T1-B3 koğuşundan Ramazan Çetin ve Yasin Akçay. Burada birlikte kader birliği yapmış olduğumuz canlara selam göndermek isteriz. Başta Volkan Kızılyel, Umut Fidan Günal olmak üzere Diyarbakırlı Polat Yalçın, Bilal Çetin, Hikmet Cayvaz, Egemen Gürbulak, Sarsılmaz Ensari, Altın Işık, Mert Görgülü, Menderes Öztürk, Sedat Başarı, Gencay Karasu, Berat Avni Savran, Merçen, Ferdi Fener, Murtakeli, Enver Yiğitçeoğlu, ismini saymış olduğumuz tüm canlara selam olsun. Son olarak Aydın Çin'e, L-Tip'ine sevke giden ağdayım Taşkın Elektroz'a da kucak dolusu selamlar. Ben T1-B3 koğuşundan Sezgin Yıldırım, başta Volkan Kızılyel olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Armağan Eleftos, Hikmet Cayvaz, Merçen yani Kelebek, Sedat Başarın, Menderes Öztürk, Bilal Çetin, Ramazan Çetin, Egemen Gürbulak, Enver Yiğitçeoğlu, Okan Fidan, Berat Avni Savran, Burak Kılıç, Okan Dönmez'e selam olsun. Son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eleftos'un ellerinden öper. Bin selam ederim sizleri seven sayan Sezgin Yıldırım. Ben T1-B3 koğuşundan Volkan Kızılyel, başta can dostum Umut Fırat Günal ve başımızın belası canımızın parçası olan Furkan Günal olmak üzere Erdal Tali, Kamuran Ülker, Kadir Namal, Berkay Kayak, Fuat Fırat, Baran Berşe, Bozo Şahin, Serhat Çevik, Mansur Aktepe, Devran Tercan, Zülfikar Büyük Bingöl ve ismini sayamadım tüm dost abi kardeşlere selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğimle sizleri sevip sayan Volkan Kızılyel. Ben T1-B3 koğuşundan Bayraklılı Berat Avni Savran, başta abilerim Umut Fırat Günal, Volkan Kızılyel, Yasin Akçay, Diyarbakırlı Polat Yalçın olmak üzere Bilal Çetin, Mert Görgülü, Kelebek yani Mert Şen, Ramazan Çetin, Egemen Gürbulak, Sezgin Yıldırım, Enver Yiğitçeoğlu ve son olarak başka kurumda bulunan Sarsılmaz Ensari Altın Işık. Bu canlara bin selam olsun. Gece bir söz, hedefi bulan mermi tartışmaya keser Bayraklılı Berat Avni Savran. Ben T1-B3 koğuşundan Egemen Gürbulak, kader birliği yapmış oldum. Başta abilerim Volkan Kızılyel, Yasin Akçay, Umut Fırat Günal olmak üzere Hikmet Çayvas, Ramazan Çetin, Sezgin Yıldırım, Sedat Başarı, İki Gözüm, Burak Kılıç, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Bilal Çetin, Mert Doğukan Dönmez, Berat Avni Savran ve başka koğuşlarda bulunan Efe Yalnız son olarak sevke giden Volkan Kızılyel ağabeyimin derlisi Ahmet'in arslanı Harun Tarduş'a bin selam ederim. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana sizleri seven Diyarbakırlı Polat Yalçın. Ben T1-B3 koğuşundan Ramazan Çetin, benim için değerli olan farklı koğuşlarda yatmakta olan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Erkan Ecellioğlu, Atakan Ecellioğlu, Anıl Kaya, Murat Değirmencioğlu, Oktay Özdemir, Abbas Geyik, Ahmet Güler, Ercan Yılmaz, bu ismini saydığım canlılara bin selam olsun. Son olarak gece bir söz bırakmak isterim. Ramazan Çetin der ki kuşkusuz en büyük ön yargı etrafımızdaki herkesin insan sanmamızdandır. Ramazan Çetin. Lider FM. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Abi Murat Öztaş Delen, Namık Erkeko, Soner Meç, Ahmet Ufak, Oğuzhan Ufak, Erkan Yılmaz, Murat Başaran, Namık Er, Direş Gürşat, Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Barış Altıntilim, dostum Ferhat Kalender, Velat Aslan, Ekrem Bayraktar, Arif Öztop, Kara Sinan Avcı, Ferdi Koç, Sezer Erol, Servet Tekin, Sercan Eken Aslan kardeşim, Agit Arslan, Gökhan Karakuş, Aydın E tipinde yatan Agit Arslan'ın derlisi Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi ben Foça açık cezaevinden, Mert Esen Şakran T1 B11'de yatan Derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım T2'de yatan abim Hamit Elmas Sidar, Erol T3 13'te yatan abim Mustafa Turan Namıder Mute, Ali İmran Korkmaz Aykut Polat T4'te yatan abim Suat Konuk, dostum Altan Dursun Mahsun Oğuz B12'de yatan abim Murat Akkaya, dostum Ömer Hayyamak Süleyman Nezif Ak, Hakan Emre Yılmaz ve Şakran açıkta yatan abim Sebattin Salman. Bu derlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Foça açık cezaevinden Mert Esen Şakran T1 B11'de yatan Derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım ve T2'de yatan abim Hamit Elmas Sidar, Erol T3'te yatan dostum İzzet Karakaya, Özcan Savuk, Hazar Soydoğan, T2'de yatan dostum Mert Aydın, Hasan Çelik Şakran açıkta yatan abim Sebattin Salman Aydın, E tipinde yatan Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dağlarında diken olurum elbet. Bir gün Ahmet Kaya'dan Karez şarkısı armağan olsun. Reklamlar.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: 0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Murat abi kolay gelsin. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Dünya kendini vazgeçilmez zanneden insanlarla dolu. Oysa kimse vazgeçilmez değildir. İnsan kendi yüreğine yüklediği anlamlardır. Vazgeçilmez olan beslediğin sevgiden, verdiği emekten, harcadığın zamandan vazgeçmezsin. Yaşanmışlık küçücük bir anıdan vazgeçmek, yaşanmamış koca bir hayatı feda etmekten daha zor gelir. Çünkü insanın kalbi hayal ettikleriyle değil, yaşanmışlıklarıyla çalışır. Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B18 koğuşundan Berkant Baran. Aleykümselam Berkant kardeşim. Başta abim Halil Karagöz olmak üzere. Ozan yazar Mete Dökme, Arap Fırat, Yılmaz Özcan yazar Mert Yüce Öz Kocaman. B8'de yatan aslan kardeşim Boran Baran. T3B13'te yatan canım kanım Burakcan Baran'a selam olsun. Hayat bizi dört işlem ile sınar, gerçekler ile çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonra topla kendini der. Sizi seven sayan kardeşiniz Berkan Baran. Murat abi ben T1B18'den Hakan Uçar. Benim için değerli olan büyüklerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ahmet Keleşoğlu, dostlarım Mustafa Kamber, Mete Dökme, Erkan Aydın, Afan Yılmaz, Aslan Karakışa, Şaban Yatkak, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Ozan yazar, A7 atan canımız kanımız Özcan yazar. Sizleri seven sayan dostunuz Hakan Uçar. Ben T1B18'den Hakan Uçar. Farklı durum, farklı koruluşlarda yatmakta olan, bir nolu'da bulunan Umut Kağan, Gündoğan, Doğan Batuhan, Çalıkuşu, Fevzi Erdoğan. İki nolu'da yatmakta olan Murat Yılmaz, aslan dostum Ramazan Yıldırım, Tunç Boy Uğurlalı, Yiğit Çağlar, Hakim Bal ve son olarak. Dört nolu'da yatmakta olan Soner Taş, Oku Suat, konuk Murat Devrim. Hepinize bin selam olsun Hakan Uçar. Murat abi ben T1B18'den Berkant Baran, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abim Halil Karagöz, dostları Mete Dökme, Ozan Yazar, B8'de yatan aslan kardeşim Boran Baran, C15'te yatan abim Arap Fırat Yılmaz, T3B13'te yatmakta olan Burakcan Baran kardeşime Yüce Öz Kocaman'a selamlar olsun. Sizleri seven sayan Berkan Baran. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz, canları Mehmet Karagöz, Ozan Yazar, Sergen Ava, Erkan Aydın, Mustafa Kamber, Mete Dökme, Afan Yılmaz, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, A7 yatmakta olan iki gözüm Özcan Yazar'a da bin selam olsun. Sizi seven abiniz Halil Karagöz. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz. Buradan can abim Volkan Şendil, Serhat Demirez, Fırat Çelik, dost ve kardeşlerim Sercan Sayal, Özcan Yazar, Ahmet Motor, Mert Tekderin, C3, C7 atan Halil İdem, Kınalı Eko, hepiniz seviliyorsunuz aslanlar. En yakın zamanda dışarıda denk gelmek dileğiyle Halil Karagöz. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz. Geç kalınanların kaderidir ikiye bölünmek. Bir yanları özler, bir yanları ölür. Çok severler, kaybedermiş bu hayatta. A7 atan aslan kardeşim Özcan, sen iyi ol, kendine dikkat et, o bize yeter. Gerisi teferruat. Herkesin selamları var sana. Seni seven abin Halil Karagöz.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T218 Koğuş'undan Arda Kılıç. Aleykümselam Arda kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım. Abilerim kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar, Toros Lapo Yenince, İsmail Bilgiç, Ömer Kaçmaz, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Muhammed Köroğlu, Ali Rıza Gülseven, Yiğit Basin, Musa Akkaya, bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. İray Zerdüş'ten içime sevda kaçar şarkısı bu canlara armağan olsun. Geceye kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmeyen dostlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T218 Koğuşundan Muhammed Köroğlu. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım. Abilerim kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar, Toros Lapo Yenince, İsmail Bilgiç, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Arda Kılıç, Ali Rıza Gülseven, Ömer Kaçmaz, Ömer Karakaş, Musa Akkaya, bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları şarkısı bu canlara armağan olsun. Geceye kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmen dostlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar sana da Murat abi, sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, T1A13'ten ben Kubilay Bozbey. Aleykümselam Kubilay'ım. Aynı kaderi paylaştım dostlarım ve kardeşlerim. Feriz Saçlı, Gökhan Balcı, Kedi Yusuf, Murat Gökçay, Zeki Bahur, Murat Kıyak, Can kardeşlerim, Devran Tercan, Yılmaz Ertuğrul, Harun Ağar. Aynı kampüste bulundum kuzenlerim ve yeğenlerim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Aslan yeğenim Yiğit Bozbey, Seyitan Bozbey ve C4'te bulunan, cezaevlerinde bulunan abilerim Özkan, Sole, Serkan Bozbey, azat günlerde görüşmek üzere. Yüce Allah'a emanet olun, sizleri seven Sayın Kubilay Bozbey. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten Murtakeli Yılmaz Ertuğrul. Aleykümselam Yılmaz kardeşim. Öncelikle aslan abim Kubilay Bozbey, dayım Feriz Saçlı, Kedi Yusuf, Namı Der, Çiko Dayı, Müslümcan Kuzguncuk, Murat Kıyak, akabinde derdi dostlarım Harun Ağar, Yunus Sepetören, Ali Durak, İbrahim Halil Almaz, Semih Canbaz, Apo Erten, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili, koğuşumuzun Gülen Yüzü Batuhan, Yavuz Kurt ve İbrahim Hakkı Kartal. Ayrıca koğuşumuzun aslan çavuşu Devran Tercan olmak üzere tüm abi dostlara selam ediyorum. Tüm Murtake çocuklarına selamlar olsun. Geceyi Kubilay Bozbey abimin şu sözüyle bitirmek isterim. Biz önceden küçük şeylerle mutlu olan insanlardık. Sonra aklımıza sevda diye bir şey soktular, toparlanamadık. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3'ten Çay Mahalle'den Harun Ağır. Aleykümselam Harun kardeşim. Başta yakışıklı ve karizma abim Kubilay Bozbey, derli büyüm Ferit Saçlı, Murat Kıyak, Gökhan Balcı, Kedi Yusuf, Aslan Dayı, Müslümcan Kuzguncuk, Namı Der, Çiko, Murat Gökçay, Zeki Bahur ve dostlarım Yılmaz Ertuğrul, Devran Tercan, İbrahim Halil Almaz, Yunus Sepetören, Ali Durak, Batuhan, Yavuz Kurt, Muhammed Bilgin, Bilgili, bu derli canlara bin selam ediyorum. Semih Çek'ten Bir Yolunu Bulamadım şarkısı aslan abim Kubilay Bozbey abime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, T1A13'ten Bayraklı Çay Mahalleli Harun Ağırbaşlı Kubilay Bozbey abimin kuzeni Cengiz Hanlı Ferhat aslan abime selam olsun. Aynı kurumda bulundum abi dostlarım Keko Fırat Öztaş denen Berkant Boran, Boran Baran, Taha Özkaya, Emirhan Erdoğan, Fatih Boran, Muzaffer Tatlı, Nazım Can Pehlivan, Erkan Pehlivan, Yiğit Altın Egemen Gürbudak, Arif Alaca, Uğur Çakır, Ercan Ekim, bu canlara bin selam olsun. Azadi günlerde görüşmek dileğiyle, sizleri seven Harun Ağar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten Devran Tercan. Aleykümselam devam. Duruşuyla, karakteri ile örnek aldım can abim Kubilay Bozbey, dayım Ferit Saçlı, derli abi kardeşlerim Kedi Yusuf, Murat Kıyak, Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko, Zeki Bahur, Gökhan Balcı, akabinde derli kardeşim Yılmaz Ertuğrul,
2: Harun Ağar, İbrahim Halil Almaz, Gülen Yüz, Batuhan, Yavuz Kurt, Ali Durak, Akın Cem, İbrahim Hakkı Kartal, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgeli ve selam olsun derli büyüm Ferit Saçlı'nın derlisi Kadın Kapalı'daki Neşe Alkan'a selam eder. Son olarak geceye şu sözle son vermek isterim. Unutulmak ölmek kadar acıysa hatırlanmak yaşamak kadar güzeldir der Bozbey abim. Sizi seven sayan Devran Tercan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Devran Tercan. Başta aynı kampüste bulundum. Dostlarım ve yoldaşlarım olmak üzere Diyar Gündüz, Ali Şantaş, Ege Ürkmez, Batuhan Şimşek, Atakan, Koçak, Kepçe, Eren Derli ve Aslan abim Gürkan Tilki, akabinde Derli abilerim Batuhan Öztaş, Uğur Akman, Aslan, mahalle çocuğum Yusuf Kaymaz dostuma selam eder. Burada ismi geçen tüm canlılara selam eder ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Cesaret zafere, kararsızlık tahliye, korkaklık ise ölüme götürür. Tüm Güzeltepe, Çiğli, Karşıyaka çocuklarına selam ediyorum. Sizleri seven sayan Devran Tercan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz. Aleyküm selam İbrahim Halil kardeşim. Başta Kubilay Bozbey abim olmak üzere Ferit Saçlı, Müslümcan, Kuzguncuk yani Çiko, Murat Kıyak, Murat Gökçay, Kedi Yusuf, Zeki, Bahur, akabinde kıymetli değerli dostlarım başta can dostum Devran Tercan, Harun Ağar, Yılmaz Ertuğrul, Yusuf Sepetören, Ali Durak, Batuhan Yavuz Kurt, Alman Apo Ertan, Muhammed Bilgin Bilgili olmak üzere geceye şu sözümle son vermek istiyorum. Güneşin doğuşundaki mazi bir tek karanlığı yaşan bilir. Sizleri seven İbrahim Halil Almaz. Murat abi ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz başta aynı kampüste bulundum. Dostlarım ve kardeşlerim olmak üzere Sertaç Akın, Orhan Tombulkaya, Emircan Adiyek, Hasan Çit, Ahmet Toy, Tekin Açıkgöz, Epe Kepçe geceyi şu sözle bitirmek istiyorum. Saniyelerin bedelini seneler öder, beni tanıyan tüm eski İzmir Karabağlar çocuklarına selam olsun. Sizleri seven sayan İbrahim Halil. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Alman Apo Erten. Aleykümselam Apo kardeşim. Başta Karizma abim, Kubilay Bozbey, sevgili dayım Ferit Saçlı, akabinde abim Müslümcan, Kuzguncuk yani Çiko, Yusuf Kıvılcım, Namı Derkedi Yusuf, Gülen Yüz, Batuhan, Yavuz Kurt, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili Altından Delikanlısı, Uğur Kaplan, İbrahim Hakkı Kartal, dostlarım Harun Ağar, Yılmaz Ertuğrul ve değerli kıymetli çavuşumuz Devran Tercan. Bu dost camiasına kısa sürede tanıdığım için çok mutlu oldum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizlere seven Alman Apo Ertem. Selamünaleyküm saygıdeğer abim Murat Bingöl. Ben T1A13'ten Kubilay Bozbey. Sağ ol Kubilay'ım. Buradan değerli ve kıymetli dostlara selam göndermek istiyorum. Ben hemen Kapalı'da bulunan can abilerim Özcan Sole, Serkan Bozbey, Gökhan Bozbey, ayrıca Serdal Karataş, Erdal Karataş, Erhan Karataş, aynı kampüste bulunduğum kardeşlerim ve arkadaşlarım Ekrem Birlik, Okan Erdoğan, Ayhan Kılıç, Burhan Ormancı, Ceyhun Öcal, Ferdi Bingöl, Hakan Yavaş, Çiko Gürkan ve can dostum Çamurlu Boya gece çalan bütün Çamurlu İbo'ya diyelim. Gece çalan bütün güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ve can abim Nado Emrah Yaşar'a sevgiler saygılar sizleri seven Kubilay Bozbey.

bir kısım kayıt mesajlarını paylaştık, kaldığımız yerden devam. Birkaç kardeşimin kayıt mesajları var. Onları da inşallah biraz burayı hafifleteyim. Sonra onları da paylaşacağım kardeşlerim. Murat abi selamünaleyküm. Ben TKA16 koğuşundan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun. Canım eşim, bugün de seni düşündüm. Bugün de seni özledim. Bazı insanlar uzak kalınca unutulur derler. Sen uzaklaştıkça daha çok yer ettin içimde. Geceler sensiz biraz daha uzun geçiyor. Sana anlatmak istedim. Çok şey birikiyor. Bazen sadece sesini duymak istiyorum. Bazen sadece iyi olduğunu bilmek yetiyor. Gözlerini, gülüşünü, bana bakışını özledim ama en çok da yanımda oluşunu özledim. Kendine çok iyi bak, seni çok seviyorum. Murat abim, ben TK16 koşulan Kadir Tosun. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun. Boncuk gözüm, aramıza giren demirler değil, sevgimiz konuşsun. Seni her gün daha çok özlüyor, daha çok seviyorum. Kavuşacağımız günü umutla bekliyorum. İyi ki varsın aşkım. Bugün ayrı olsak da yarın aynı hayalleri birlikte yaşayacağız. Sana olan sevgim hiçbir duvarın aşamayacağı kadar büyüktür. Bu arada Yersu Gökçe Tosun kız kardeşim. Kadir kardeşim, Kadir selamını aldım Kadir'im, Allah razı olsun. Halit kardeşim, senin de selamını aldım. Aleyküm selam, ben de sizleri çok seviyorum. Kadir Tosun kardeşimin, Yersu Gökçe kız kardeşim, sana çok çok selam vardı, az önce aradı. Seni çok sevdiğini söylememi rica etti. Seni çok seviyormuş, çok özlemiş. Sonrasında Kadir Tosun kardeşimin, Kadir Tör kardeşim, sana da cezaevlerindeki bütün dostlarına, arkadaşlarına çok çok selamları vardı Kadir Tosun kardeşimin. Ve sonrasında Kadir Tosun kardeşimin sevdiği Yersu Gökçe Tosun kardeşimizi herhalde birkaç mesaj içerisinde ismini okumuşuz farkında olmadan. Sevgili kardeşimiz rahatsızlık duymuş haklı olarak. Sizden ricamızdır kardeşlerim, Kadir kardeşimiz eşinin isminin mesajlarda geçirilmesini istemiyor. Bir kez daha burada paylaşmış olalım en doğal hakkımız olarak. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Şakran Açık'tan Yavuz Bal. Aleykümselam Yavuz'um. Bugün TK19 koğuşuna giren amca oğlum Kadir Bal'a selam eder. Sonra koğuşunda olan abim Serdar Koyuncu'ya. Serdar TK19'da değil, bilgin olsun sevgili kardeşim Yavuz. Koğuşuna selam eder kardeşim Kadir Bal, sizin koğuşunuza gelmiştir. Önce Allah'a sonra sizlere emanettir. Allah'a emanet olun. Ben Şakran Açık'tan Yavuz Bal. Murat abi, ben Şakran Açık'tan Yavuz Bal. Cezaevlerinde yatmakta olan abi dostlarım TK B7 koğuşuna selam eder. Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Abdullah Gezer, Ronay Çiçek. TK19 koğuşuna Serdar Koyuncu'ya, Kadir Bal'a, A11'de yatan Salih Özü Uyanık. Beni tanıyan tüm ismini yazamadığım dostlarıma selam eder. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Menfaat yokuşunda başlayan dostluklar çile yokuşunda son bulur. Yavuz Bal. Murat abi, biz Yavuz Bal ve Ferdi Bal kardeşler Ege hapishanelerinde ve gurbetlerde yatan tüm abi dostlara selam eder. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Biz Gürçeşme'den Yavuz Bal ve Ferdi Bal kardeşler, giderse gençliğimizden gider, cesaretimizden asla. Merhaba Murat abi, ben Şakran Kadın Kapalı B13 koşulan Beray Gazi, beraber olan dostlarım Ballıkuyulu Esma Gerdan Korola, Zerdavuk Gizem Karadaş, Emine Güler ve diğer koğuş arkadaşlarına selamlar. Ayrıca farklı koğuşta yatan Gönül Balkan ablamıza da selamlar. Gece bir söz, ayrı akvaryumda olsak da aynı okyanusta buluşmak dileğiyle. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, aslan kocam sen benim yaşama sebebimsin. Kalbim hep senle güzel. Günlerin masasında beraber otursaydık, kötü günler 40 sandalyesi bizi düşürmez Çetin'im. Elbet en güzel günler bizim olacak. Seni canından çok seven karın, şu bataklıktan bir çıkalım. En güzel günler bizim olacak. Allah bize yeter yakışıklı kocam. Kendine iyi bak, biziz diyor. Öpüyorum seni. Murat abim sana da selamlar. Aleyküm selam kız kardeşim. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, ömrüm yoluna kurban olsun. Sensiz tadı tuzu yok bu hayatın. Bana en kısa zamanda yanımda ol. Çocuklarımın aslan babası sensin, yüzümü güldüren olsun. Hayırlısı buymuş, ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Aycan Kızıltepe, Taybe Kızıltepe, aslan ablalarım, size de selamlar. Ben B1'den tahliye olan Zehra Ilgaz, anlayarım can içim Saliha Ecerlioğlu radyo başına. Kurban oldum, mahkemen atmış, çok üzüldüm. Sıkma o güzel canını, Rabbim büyüktür inşallah. Bir sonraki mahkemede yanımızda olacaksın. Dualarımız seninle, seni çok seviyorum. Ben B1'den tahliye olan Zehra Ilgaz, anlayarım can içim Saliha Ecerlioğlu radyo başına. Dünyanın en güzel annesi, seni çok seviyorum. Sakın o canını sıkma, kafana da takma. Bir sonraki mahkeme inanıyorum ki yanımızda olacaksın.

Bana mutlaka mektup gönder, bekliyorum. Murat abi, ben Diyarbakır'dan Rıdvan Kurcan, estağfurullah Rıdvan abicim. T314 koşuna atmakta olan oğlum Şehmuz Kurcan, Mervan Kurcan, Helin Kurcan, Damla Kurcan, Merve Kurcan, Mervan Kurcan, Hanım A, Selime Titiz'den Şehmuz Kurcan. Açık ama çok selamları var elbet bir gün dileklerimle. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar, ben Ankaralı Okan Arslan. Aleyküm selam Okan kardeşim. Okan, bugün bir tane mesajınız var. İbrahim'in mesajı yok. Tamam, İbrahim'in daha önceki mesajını okuyalım. Murat abi, senden isteğim Mustafa Yavuz'dan Kardeş şarkısını, rahmetli babam Oktay Arslan, Allah gani gani rahmet eylesin kardeşimi. Sincar cezaevinde bulunan abim Ozan Arslan'a, İzmir 3 nolu koğuşuna yatan abilerim ve kardeşlerim Mert Demirhat, Fırat Sakan'da, Kemal Özenç, Hüseyin Dinç, İbrahim Akar, Hacı Lakaplı, İbrahim Kaya, Kaleli Neco, Önen Kaleli, Ruhni, Serkan Yıldız, Fırat Kaya, Şahin Gündoğan, Mert Narin'e istemiş olduğum şarkıyı çalarsam Murat abi çok sevinirim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Manisalı İbrahim Akar, kadın kapalı C5 koğuşuna yatan Havva Ünal, gönlümün sultanı, hayatımın anlamı. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Tan Taşçı'dan Gidişat şarkısı bizlere armağan olsun.

Murat abi yayınlar. Şakran kadın kapalı. B1 koşunun güzellikten sabıkalı kadınları Yasemin, Ödek, Buket, Polat, Hamiyet, Güleş, Elif, Çetin. Gece bir söz bırakıyoruz. Biz hiç kimseyi kaybetmedik. Ucuz insanlara fazla geldik. Hepsi bu. Gece bir şarkı bırakıyoruz. Deniz Seki, Adaletsiz Seçim çalar mısın abi? B1'deki kardeşlerim, bir şarkı borcumuz var inşallah. Onu da belki birazdan söyleriz. Sizlere gelsin. Şakran kadın kapalı. B1 koşuna atmakta olan göz bebeğim Hamiyet Küleş, canım kızım. Sana bakarken göz güzelliğine doyamıyorum. Sevdikçe sevesim geliyor. Seni asalettim orada, kendine iyi bak. En kısa zamanda yanımızdasın inşallah. Kızların seni çok öpüyor annem. Gözün arkada kalmasın. Benden kızıma İbrahim Tatlıses, Başı Belalım şarkısı armağan olsun. Ben Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu. Sezen'im, bir erkek yanında ağladığında kendisini zayıf hissettiriyorsa hayatının kadınını bulmuş demektir. Murat abi, Sezen'ime Özgür Kaplan, O Yare şarkısı armağan olsun. Ben Batuhan Çalıkuşu, başımın tatlı belası Sezen Çalıkuşu. Sezen'im, kalır gibi gidişlerini izledim, önce sonra gider gibi kalışlarını ve anladım ki ne sen gidebiliyorsun ne de ben kalabiliyorum. Öyle bir hayat yaşıyoruz ki şimdi ağlamak gülmenin mahkumu, gülmek ağlamanın gardiyanı. Murat abi, Sezen'ime Yıldız Tilbe Haberin Olsun şarkısını çalarsan sevinirim. Senin de gecen güzel olsun Can abi. Murat Bingöl sağ olasın. Batuhan, hepimizin kardeşim benim. Toparlayalım hemen. Mesajlarımızı şöyle toparlayalım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 3.0'dan Mert Aluçlu oğlu. Aleykümselam Mert kardeşim. Öncelikle Aslan abilerim, Savaş Aktaş, Aydın Cineli, Ömür Oturak, Dibek Başarı, Kaan Yıldız, Kaleli Onur Geçer, Oğuzhan Akbey, Yusuf Samar, Poça Açık Cezaevinde yatmakta olan Ömür Hekimoğlu, 2.0'da yatmakta olan Ahmet Aydın abilerime, kardeşlerime selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Şöyle geceye de Savaş Aktaş abimden bir söz bırakayım. Dost var düşünür, dost var düşürür. Lalem, Hayroşum, Saadet, Eminem, Hülya ablam, Fatoşum, Fatom, sizleri çok seviyorum. Her zaman dualarımdasınız. Rabbim tez zamanda kapılarınızı açsın inşallah. Mizgin ablanız Hayriye teyze, Mine abla söyledim, o da seni çok özlemiş. Lale, canım parsa, canım yeğenim, kardeşim ben Laden. Mizgin ablamla konuştuk, anne baba ablalar iyi, seni çok özledik. En kısa zamanda geleceğim, sizi çok seviyoruz. Lale, canım ve parsa, canım çok özledim sizi. Hepimiz iyiyiz ve sizi çok özlüyoruz. Yeniden hep birlikte olacağımız güzel günlere çabalıyoruz. Lütfen sabırlı olun, kendinize iyi bakın. Bu gece enerjisi çok yüksek. Bir gece güzel şeyler düşünün. Sizi öpüyorum ve her an aklımda ve kalbimdesiniz. Vallahi benim için de dua edin o zaman, bu gecenin enerjisi yüksekse. Kardeşlerim ha, vallahi bak kardeş yazmış, bu gecenin enerjisi çok yüksek. Vallahi gönlünüzü açın, dua edin benim için de. Şakran 1.0 B15 koşuna atan her şeyim Hakan Yavaş'a seslenmek istiyorum. Sonunda kavuşmak varsa yolun zorluğu mühim değil. Sen bu dünyada uğruna savaş verilecek en güzel şeysin sevgilim. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Şakran 1.0 B15 koğuşuna yatan aslan kocam Hakan Yavaş. Gönlümün saf sevdası, gönlüme sevmeyi, yüzüme gülmeyi öğreten yar. Sen bende hiç eksik olma, aşkı da tarif edemem. Mesela ama seni tanıdıktan sonra hiç sensiz hayal kurmadım. Hiç adın geçmeyen dua etmedim ve inanıyorum ki bir gün hayaller gerçeklerden çok daha güzel olacak. Seni çok seviyorum bir tanem, Allah'a emanet ol. Abim, anons etme şansın var mı? Kardeşim uyumuş, işe gitmemiş, evdeymiş der misin Hakan'ıma? Hakan Yavaş, Hakan'ım bak okudum, kız kardeşimin yazdığı aynı şekilde. Yani uyuyakalmış, işe gidememiş, evdeymiş, haberin olsun. Hakan duymuyorsa kardeşlerim ve 15'teki kardeşlerim, size zahmet. Ama son mesajlarımızı toparlayalım. Araslan Zeynep Sak radyo başına. Bugün seni gördüm, içim paramparça oldu. Mahkeme ertelendi fakat vardır bunda da bir hayır. Çarşamba görüşüne geleceğim, moralini bozma. Seni seviyorum Zeytom. Zeytom
Bu şarkı sana gelsin. Hüzün, sabret yüreğim, biricik aşkıma. Yiğit Turan, Yiğit'im mesajlar. Deniz Murat abi okumuyor mesajları. Mesajların gelmiyor ki. 2-3 gündür, belki 4 gündür Kur'an'ıma gelmiyor. Kardeşe de bunu kim gönderiyorsa, kardeş yazmış, demiş ki abi mesajlar okunmuyor. Ben de dedim ki kardeşim göndermiyorsunuz ki okuyayım. T3C8'den Yiğit Turan. Tamam kardeşim benim. Geldiği sürece okuyoruz. Ama gelmediği sürece vallahi benlik bir şey yok. Gönlünüz benden, zaten benden yana rahat gönlünüz. Ama olsun, biz gene de şeffaflığımızla en azından açıklamamızı yapalım. Selamünaleyküm değerli Murat Bingöl abim. Ben T3C8'den Yiğit Turan. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Öncelikle değerli abim Mert Turan, Tevfik Aydın, Baran Berşer, Refik Aydın, Emin Aydın, Ege Ürkmez, Ege Akkoyun, Hüsnücan Aydın ve son olarak Erdal Talya abime bin selam ediyorum. Murat abi ismini zikredemedim. Tüm Çiğli Güzeltepe çocuklarına bin selam ederim. Bu canlar Erkan Doğanay'dan Çekilmez Hasretin çalarsan sevinirim. Murat abi gece bir söz söylemek istiyorum. Varsa param pulun alem olur kulun. Yoksa param pulun mezar olur yolun Yiğit Turan. Murat abi ben T3C8'den Yiğit Turan. Değerli abim Mert Turan ve benimle kader birliği yapan dostlarım Cesur Ergün, Murat Güngör ve başka kurumlarda olan abi kardeşlerim Emrah Tatlı, Adem Sabek, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit, Muhammed Maya, Yiğit Şirin, Serhat Sen, Murat abi bu canlara selamlarım. Bakidir Enver Yılmaz'dan bir şarkı çalarsan seviniriz. Yol karardığında yokum diyen haindir Yiğit Turan. Selam paşam, ben Koçero. Aleyküm selam Ayhan abim. Paşam Buca'dan şirin kardeşler hem de çok şirin dışlarına, çok şirin kardeşler diyelim. Melike ablama ve bütün kader mahkumlarına Allah'ım sabır ve hayırlı tahliyeler versin. Elbet kalp bir defa sever, herkesten sever fedakar olan, can candan yürekten olan bütün sevenleri. Seçimi sana bırakıyorum paşam. Canlı istiyorum mümkünse. Hani dün gece söylediğin şarkı paşam, işte sevecek kimse olmadığı için sana boş değilim. Dün gece ne söyledik bilmiyorum ki valla. Selam paşam ben Koçero. Biliyor musun yazıyorum çünkü içimde tutamıyorum. Tutmaya çalışınca boğazımda düğümleniyor. İyi de değilim, kötü de değilim. Sadece insanım. Bazen sabah kalkmaya üşeniyorum. Bazen gece yarısı her şeyi bırakıp gitmek istiyorum. Kimseye anlatamıyorum bunları. Anlatsam anlamazlar. O yüzden kağıda döküyorum. Yargılama olur mu? Ben zaten kendimi yeterince yargılıyorum. Vallahi ben seni yargılamıyorum. Ya ne istiyorum ben? Babanın güzel bir şarkısı vardı. Hep ağladım, biraz gülmek istedim. Ne yaptımsa duyulmadı ki sesim. Her gün feryat ettim, ölmek istedim. Çağırsam da gelmedi ki ecelim. Her gün feryat ettim, ölmek istedim. Çağırsam da gelmedi ki ecelim. Her gün

Ne güldürdü, ne öldürdü bir kere. Cehennem dertleri var cennetimde. Ben yaşarken ruhum öldü içimde. Cehennem dertleri var cennetimde. Ben yaşarken ruhum öldü içimde. Dertler çaldı beni.

içimde. Cehennem dertleri var cennetimde. Ben yaşarken ruhum öldü içimde. B1'e borcumuz vardı, ödedik. Son kayıt mesajları, sonrasında SMS mesajlarını. Kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e.

Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşçi aleyküm selam sağ olasın Çağrı, estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptım dostlara hitaben. Başta öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakçan, Ergün, Erdoğan, Kanık, Akçan, Kanık, Arda Kapısız, Ozan Kartal, Arman Murca. Murat abi bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli, Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız Taner, Deringöl, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca, bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Yakışıklı abimiz Murat Bingöl, ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına, o bitti demeden bitmez, ol derse hemen olur, kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çok Güven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız Taner, Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satocan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi Lazer Miran. Selamünaleyküm, bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2B10 koğuşundan Yiğit Çağlar. Sağ olasın Yiğit kardeşim, aleyküm selam. Buradan B10 koğuşunun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akça, Hasan Çömlek, Barış Akça akabinde aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun, istisnalar hariç. Dostluklar baki, Urlalı Yiğit Çağlar.

0: Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB10 Koç'tan Şaban Delen, B10 Koç'un lideri Can kardeşim, Mersin Pınarlı boksör Çağrı, işi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Baba Müslüm'den Ölüyorum Kederimden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim, ben T2B10 Koç'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleyküm selam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim, boksör Çağrı, işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı, Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı, işçi. Aleyküm selam Çağrı kardeşim, sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli, Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Bisteki B10 Koğuş'tan Hasan Çömlek ve Emre Atmacı. Aleyküm selam kardeşlerim. Başta B10 Koğuş'u lideri Aslan abimiz, boksör Çağrı işi başlı olmak üzere aynı ortamında kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesli, Yaşar Dursun, Azat Baran, Tufan Sürget, Agire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik, bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 Koğuşu'ndan Menderesli Yaşar Dursun. Aleyküm selam Yaşar kardeşim. B10 Koğuşu'nun lideri olan Aslan dostum, boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun. Selamünaleyküm değerli ve kıymetli üstadım Murat Bingöl, nasılsın, iyisindir inşallah. Ben Şakran T3C17 Koç'tan gazeteci İbrahim Atmaca. Aleyküm selam İbrahim kardeşim, hep beraber yol alalım. Burada kader birliği yaptım, başta değerli ve kıymetli dostum, dava arkadaşım Aslan Yürekli, Tolga Yalur, Ali Avşar, Tolgahan Çolpan, Ömer Özen, Eser Çelik, İrfan Solak, Fatih Önce, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, Engin Alan, Berk Avcı, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder. Başka kurumlarda bulunan dostumun kardeşi Muhammed Yalur, Şervan Özen, Barış Özen ve can dostum Avukat Anıl Kara'ya selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Bahçıvan bir tane gül yetiştirmek için 40 tane dikene su veriyoruz. Sabredin aslan kardeşlerim. Hayırlı geceler Murat abim. Sağ olasın İbrahim kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C17'den Ömer Özen. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Burada kader birliği yaptığım derdi ve kıymetli dostlarım gazeteci İbrahim Atmaca, Tolga Yalur, Eser Çelik, Tolgahan Çolpan, Engin Alan, Berk Avcı, İrfan Solak, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, Fatih Önce, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder senin aracınla. T1'de yatan kardeşim Şervan Özen, T4'te yatan abim Barış Özen, T4'te yatan Muhammed Yalur'a selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, dualarım sizlerle canlarım. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kul plan yapar, kader gülermiş. Allah'ın dediği olur. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Tolga Yalur. Aleyküm selam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'de kader birliği yaptım, başta aslan yürekli dava arkadaşım, can yoldaşım gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avlağı, Ömer Özen, Berk Avcı, Tolgan Çolpan, Engin Alan, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, İrfan Solak, Fatih Öncü, Değerli ve kıymetli abim Eser Çelik'e selam eder senin aracılığınla. Başka kurumlarda olan dostlarım başta paşam Muhammed Yalur, Hacı Candan, Savaş Aktaş, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, Remzi Tekdemir, Barış Doğan, Berat Kurtay, Şervan Özen, Barış Özen bu dostlarıma selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Aslandan kurban olmaz. Kurban deveden olur, kurban koyundan, keçiden olur. Biz aslanız, aslan Murat abim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8 koğuşuna yatmakta olan Gediz'den Berkay Kaya. Aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan başta Can abim Polat Küleş olmak üzere Okan Küleş, Bayraklı'dan İzzet Cangül, Yunus Emre Kızıl, Altun Hüseyin Ayvaz, Baran Ayçil, Mami Varlı, Can dostum, Suç ortağım Kadir Demir. Farklı kurumlarda bulunan Tolga Acar, Güven Kılıç, Sidar Deniz, Osman Kırcal, Hasan Vurgun, Baran Altında, Doğukan Akdemir, Paşa Taşlan, Okan Kıyak. İsmini saydım bu derlere. Selamlarım bakidir Murat abi. Eyüphan ve Cansever'den seni bu alemde kim tanımaz ki şarkısı değerli dostlara armağan olsun. Ben Gediz'den Berkay Kaya. Murat abi Menemen B8 koşuna atmakta olan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke. Aleykümselam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Gediz'den Berkay Kaya, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emre Kızıl Altun, Paşa Taş'tan Mevlüt Çetinbaş. Farklı koğuşlarda bulunan başta suç ortağım Canberk Aksu. Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi. Akabinde diğer kurumlarda bulunan başta iki gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Alican Ceylan, Enis Küçük Kalfa, Çiçek Emoş, Okan Efe. Bu isimlerini zikrettim. Abi dostlarıma selamlarım. Bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke. Sıradaki çalan şarkılar şerefli atan tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Can abi Murat Bingöl. Ben Menemen C2 koşan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Aleykümselam Ömer Cengiz kardeşim. Öncelikle koğuş ve kurumda bulunan başta hayrancıların babası Aslanlar Aslanı Turan Afşar olmak üzere sırasıyla Ercan Koçak, Ercan Doğan, Özcan Doğan, Muhammed Kılıç, Sedat Büyüksu, Ahmet Hambacı, Haydar Karakur, Serkan Kiremitçi, Alaçatılı, Batuhan Başar, Şakran'da bulunan Azat Bağıran dostuma ve selam olsun. Küçük balık büyük balık devri bitti. Düşeni yeri sizi seven Ömer Cengiz Yüksel, Harun Güven abimin de bu derlere dayı şarkısı armağan olsun. Murat abim kolay gelsin. Ben Menemen C2 koğuşunu atan Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların aslanı Turan Afşar abim. Canım kanım yoldaşım Latif Can Doğan aslan abim. Reis Harun Güven Öz abim. Tolga Kartal Asarlık Sefiri Alaaddin Akda. Tövbekar Yusuf Ekrem Şahin Ahmet Öz Esmer Alaçatılı Batuhan Başar. Ceyhun Karabağlı Can dayı Murat Altında Adanalı Cuma dayı. Kuruçay efsanesi Deniz Birsen, Menemenli Hasan Kınacı kardeşim Hamza Turan bu derlere Reis Harun Güven abimden Metin Akkaya'dan Mahkum şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Menemen C2 koğuşundan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Başka kurumlarda bulunan dostlarıma senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canımın canı aslan dostum Azat Bağıran, Salih Yılmış, Okan Karasu, abim Mert Mutin, namı der Bornovalı Cengiz Aslan abim, Abdullah Güven, Mazlum Kanat, Roşat Demir, Baran Altında, Antalya Fethi'nde yatan, canım karım aslan dayım Atalay Altun, Manisa Fethi'nde yatan amcam Özcan, büyük al oğlu Samsun cezaevinde olan abim Eren, boz torbalı açıkta yatan kemik Erdal amcama ve Reis Harun Güven abinin derlisine ve şerefiyle yatan tüm mahkumlara bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan Sanmasınlar Öldük şarkısı armağan olsun. Kayıt mesajlarımızı bitirdik. Kaldığımız yerden devam. Şakran T2 B18'de yatmakta olan eşim Suat Tekin için Ninet'ten Merse şarkısı armağan olsun. Çok az kaldı dayan sevgilim, seni çok seviyorum, az da sabır, sen benim her şeyimsin. Biz neleri hallettik bunu da hallederiz, geçecek, biz yine el ele mutlu olacağız. Allah'a emanet ol kalbim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Torbalı'dan Ethem Akbulut. Aleykümselam Ethem. Şakran T2 B16 koşuna atan Baran Gerçek ve kader arkadaşlarına Ahmet Kaya. Burada günler geçmiyor armağan olsun. Cezaevi diye bir yer var. Heveslerimiz, hayallerimiz, sevdiklerimiz hepsi orada. Bu arada Süleyman Üçer. Süleyman'ım selamını aldım. Bir de Gökhan
1: Gökhan değil mi? Gökhan mı? Ablam söyledi.

0: okuduğumuzda size de gelsin. Süleyman kardeşim, Süleyman Üçer. Seviyorum seni. Gökhan, sana da sevgiler, selamlar kardeşim benim. Volkan Kızılyel, Volkan'ım selamını aldım. Allah razı olsun. Ben de seni, sizleri seviyorum kardeşlerim. Allah hepinize rahatlık versin sevgili kardeşlerim. Hemen kaldığımız yerden devam bir kez. Şöyle. SMS'ten kaldığımız yerden. Canımın içi bir tanecik dostum Asuman. En güzel yarınlarımıza diyorum. Ona bir şarkı armağan ediyorum. Uygar Donay'dan İlk Göz Ağrım. İyi geceler efendim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Ufuk Soylu. İki Bolu'da bulunan abim İsmail. İkinci, nasıl diyelim şimdi, İsmail kardeşim. İki Bolu'da bulunan abim İsmail Soylu. Avukattan haberini aldım. İşlerin halledildi mi abim benim? Kendine çok iyi bak. Aklımız sende. Volkan Koçak abime de selam ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun Ufuk Soylu. Ben Ufuk Soylu, İkinoğlu da diyelim ya. Evet, İkinoğlu da bulunan abim İsmail Soylu, avukattan haberini aldım. İşlerin halledildi abim benim. Kendine çok iyi bak. Aklımız sende. Volkan Koçak abime de selam ediyorum. Allah var yar yardımcınız olsun Ufuk Soylu. Hemen sayfamı yenileyim. Açalım şöyle sayfamızı. Bayağı mesaj var burada. Evet. Ben Ufuk Soylu, İkinoğlu'da bulunan abim İsmail Soylu. Avukattan haberini aldım. İşlerin halledildi abim benim. Kendine çok iyi bak. Aklımız sende. Volkan Koçak abime de selam ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun Ufuk Soylu. Şakran T3C5 koşuna yatmakta olan Arda Kuvaoğlu. Aklım hep sende şarkısı armağan ediyorum. Gördüğüm günden beri aklım hep sende Kuvaoğlu. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Unuttuğumuz iki tane ses kaydı vardı. Hemen onu paylaşalım. Bir daha geri dönüş yapmayalım. Bakalım kimindi, hangi kardeşimizin? Tamam, Arda Kurt kardeşim. Hemen bu iki tane ses kaydını paylaşayım seninle. Şunu da kısalım.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T18'den Muhammed Can Bilgiler.
0: Aleykümselam.
1: Bugün canımın canı aslanlısım. Arda Kurt'un doğum günü. Arda'm, doğum günün kutlu olsun. Rabbim seni en yakın zamanda sevdiklerine kavuştursun. Kardeşime benden, Enver Yılmaz'dan Canım şarkısını armağan ediyorum. Sana da bir selam olsun Murat abi.
0: Sağ ol Muhammed. Sağ ol Muhammed. Sağ ol kardeşim benim.
2: Açtım.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C18 koşundan Onur Kağan Girmez.
0: Aleykümselam.
1: Bugün Arda'nın, Arda Kurtum'un doğum günü kutlu olsun. İçiyorum. Rabbim seni en yakın zamanda sevdiklerine kavuşturmayı nasip etsin. Seni seven kardeşin Kağan Girmez. Arda'm, buradan sana armağan edeceğim bir şarkı var. Halit Bilgiç Dayı. En yakın zamanda görüşmek üzere. Seni seviyorum dostum.
0: Okan. Ben o dayeden neler çektim. O yüzden o şarkıyı çalmıyorum. Kardeşlerim, bir ara yine açıklama yapmıştım. Hakkınızı helal edin. Öncelikle aleyküm selam. Bir gün baktım yayın yönetmeni beni arıyor. Abi neredesin? Dedim mahalledeyim. İfade vermeye gittim o şarkıda. Allah. Neyse, girmeyelim detaya. Kaldığımız yerden devam. Değerli kardeşim Orhan Atu, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere dostum. İnşallah bir dahaki doğum günümde yanımızda olursun. Güzel günlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Gümüş Balaçamlık'tan Özgür ben. Herkesin sana selamı var kardeşim. Faruk, Sercan, Berkay, Aykut, Berkant, kendine iyi bak, aslan gibisin. C9 koğuşundaki Ayca Nogagil. Canım ablam, inşallah mesajlarımı dinliyorsundur. Seni çok seviyorum, çok özledim. Telefon evrakları ulaşmış, işlenmesini bekliyorum. E-görüşünü indirdim, senden gelecek olan çağrıyı bekliyorum. Ejin de seni soruyor, hastanede diyorum. Herkesin sana selamı var, öpüyorum. Şakran Kadın Kapalı, C9 koşuna yatmakta olan sevdiğim güzelim Ecem'e sesleniyorum. Dilara aradı, mesajını iletti. Boncuk gözlüm, moralini yüksek tut güzelim. Seni sensizken de seviyorum. Gökyüzüm Allah'a emanetsin. Hasan Girgin. Bir nolu C4 koğuşuna aslan abim Yusuf Can, Bilal ve dostları Samet Özdemir, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Bulut Yıldız, Mehmet Büyük Açık Göze bin selam olsun. Uzi'den güzel bir şarkı armağan olsun. Murat abi, ben Sezen Çalıkuşu, eşim Batuhan Çalıkuşu. Adam seviyor diye değil, adamım seviyor diye papatyalarla dolu hayatım. Seni

yapıyorum canımın içi. Not: Sezer dün açığa teslim oldu. En fazla bir ay sonra evde. Abican kocama Şenol Evgi'den sen bana ev değil memleket oldun şarkısı armağan olsun. Murat abim ben B1'den Sevim Küleş, B11'de olan derdilerim Dilara, Küleş Ezo, Küleş geceyi bizim sözümüzle kapatıyoruz, siz olun zaten biz olamazsınız, gözü kesenin gözü önündeyiz. Abican bizim için uygar, Donay'dan Hasret şarkısını çalarsan sevinirim. Abi Şakran T1 kapalıda yatmakta olan aslan eşim Osman Şengel radyo başına. Eğer nefes almak ve seni sevmek arasında seçim yapmak zorunda kalsaydım, son nefesim seni seviyorum demek için kullanırdım. Abi bir de bir şarkı çalarsan çok sevinirim. İbrahim Polat'ın Mecburi İstikametler. Ben Menemen C10'dan Orhan İşmarcı. Kadın kapalı C8'de bulunan derdim Ecem Gülüm. Sen olayı yanlış anlamışsın. O istekte senlik bir olay yok. Yarın mektubun gelirse ben sana anlatacağım. Benden derleme Yıldız Silve Şive Sensin Aşkın şarkısı armağan olsun. Şakran T1 A20 koğuşundan canımın yarısı oğlum Barış Turan. Seni çok seviyorum. Bir annen var bu asla unutma. Az kaldı inşallah oğlum kavuşmamıza. Biz seni çok seviyoruz. İyi ol, güçlü ol annem. Geçecek anneciğim bu zor günler. Az kaldı sağlık ve sabırla bizim olsun güzel oğlum. Allah'a emanet ol. Seni çok seviyorum annem. Mustafa Yıldız Doğan'dan oğlum sana emanet. Şakran T4 C5'te yatan Sadi Umut Akman. Seni çok seviyorum. Çok aşığım. Derya Bedavacı. Seni seven kimdi? Armağan olsun. T4 C5'te yatan Sadi Umut Akman. Seni çok seviyorum. Çok aşığım. Meğer sen varsan varmışım. Seni çok özledim. Hem de çok. Derya Bedavacı'dan seni seven kimdi? Şakran T4 C5'te yatan Sadi Umut Akman. Seni çok çok seviyorum. Çok aşığım. Meğer sen varsan varmışım. Seni çok özledim. Hem de çok yakışıklım. Ben T1 John 8'de yatan Safter Acar. T2 B8'de bulunan aslan kardeşim Eren Kollik. Kayınçoğum iyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun. Bu yaşın sana özgürlük getirsin inşallah. Buradan kurtulduğumuzda güzel günler yaşayacağız. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Fehmi Aydoğdu. Farklı koğuşlarda bulunan dostlarım Dilovan Vural, Safter Acar, Mete Dökme, Ergün, Ateş Serdar, Özcan'a selam ediyorum. Özgür günlerde görüşürüz Aslan abim, Can abim, Yusufcan Biler. Ben Yusufcan Biler. Menemen C6'da kuzenim Berhan Teliman. Ben telefona çıkıyorum. Aramıyorsun diye konuşamıyoruz. Hatlarda sıkıntı olur. Mektup at konuşuruz kendine. Dikkat et görüşürüz. C4 koğuşundan Aslan abim Yusufcan Biler, Adnan Cesur, Adanalı Burhan abi, Şafak Kiray. Farklı konumlarda bulunan Emoç Özdemir, Erkan Özdemir, Menemen'de yatan Berhan Teliman, arkadaşlarıma, kardeşlerime, dostlarıma, Ferhat Tunç varsın da vursunlar beni şarkısı armağan olsun. Şakran T2 B8'de yatan Eren Kollik. Ömrüm kalbim ablasının her şeyi, iyi ki doğdun göz bebeğim. Bu yaşın seni bize getirsin. Sen benim dünyam her şeyimsin inşallah. Kavuşacağız az kaldı kalbim çocuk. Ömrüm senin olsun ablam, seni çok seviyorum. Bugün çalan bütün güzel şarkılar sana gelsin. Şakran T4'te yatan en sevdiğim adam Sadi Umut Akman. Demir kapılar taş duvarlar vız gelir kalbimde ömrümde seninle. Murat abi ben Şakran kapalı A5 koğuşuna yatmakta olan Nezahat resimci. T4 B1'de yatan Muhammed Emin Avınca radyo başına. Canım aşkım seni çok özledim, seni çok seviyorum. En yakın zamanda eski günlerimizdeki gibi olmak dileğimle bu gece çalan bütün şarkılar bizlere armağan olsun. Şakran T4'te yatan en sevdiğim adam Sadi Umut Akman. Demir kapılar taş duvarlar vız gelir kalbimde ömrümde seninle. Murat abi şakran kapalı A5'te yatmakta olan gözümün nuru başımın tacı aslan annem Nezahat resimci. Aşkım ceza almışsın arayamıyormuşsun aklın kalmasın biz iyiyiz sen kendine dikkat et. Bir şey olursa haber yollat bana kendine çok dikkat et seni çok seviyorum. İyi yayınlar Aykut ben. Aleykümselam Aykut kardeşim. Kadın kapalıda yatan ömrüme ömür katan kadın Melisime hatunum nasılsın? İyisindir inşallah. Beni merak etme sensizlik harici iyiyim. Salı günü oradayım Allah'ın izniyle. Seni çok seviyorum. Bırak da aksın zaman. Bırak coşsun saatler. Bırak kaçsın yelkovan kovalasın akrepler. Bırak aykırsın hayat. İnlesin yerle gökler. Nasılsa bir yerlerde seven bu deli kalp.
seni bekler. Sevgilime Ebru Gündeş'ten bir çift göz armağan olsun. Sayfamızı bir kez daha yenileyelim. E niye ne oldu? Aa şeye attı. 14'ü oldu he. Ben de diyorum niye tarihe atmadı? Evet tamam bir sayfa daha çalışalım. Murat abi ben Gamze Gökçen. B9 koğuşuna bulunan iki gözüm Nuran Gökçen radyo başına. Bacım bugün midem için hastaneye gidecektim. Cezaevinde kalma bir rahatsızlığım vardı ama Burak iş kazası geçirdi. Kolu benimki gibi kırık ameliyat olacak sanırım. Koşturuyorum o yüzden kendi randevuma gidemedim. Haftaya gideceğim merak etme biz iyiyiz çocuklar da iyi. Burak'ın kolu şimdilik alçıda yine sana haber ederim seni. Çok seviyorum Allah'a emanet ol. Merhaba Murat abim biz Nuran Gökçen ve İrem Erdemir sağ olun kardeşlerim. Diyoruz ki Allah bizi dostlarımızdan korusun. Biz düşmanlarımızla başa çıkarız. Enver Yılmaz'dan kıyamet gibiyim. Bizden gece armağan olsun. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben T3 A10 koğuşundan Gültepe'li Ali Tüfekçi. Aleykümselam Ali kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Ali Berk Torun ve Serkan Vurgun olmak üzere. Akabinde kader birliği yaptım. Dostlarım Ataberk Atalay, Doğuş Tosunlar, Şahin Tirekcan, Efe Arda Kubilay ve Taylan Korkmaz'a bir değil bin selam olsun. Farklı kurumlarda bulunan Berşan Doğan ve İnanç Öze'ye de selam olsun. İstisnalar hariç bizi tanıyan tüm dostlara, sevenlere selam olsun. Ben T3B9'dan Şeytan Serdal Aykurt selam olsun sana Murat abim. Nasılsın abim benim? Çok şükür. Aleyküm selam Serdal. Şükürler olsun abime. İyi oluyoruz. Kadın kapalıda olan benim kıymetlilerim canlarım Pınar, Cuhalı ve canım Biricik kardeşim Kardelen Aktaş nasılsın abisinin gülü. Bana acil mesaj at. Bana her şeyi yaz. Abin daima yanında bunu bil. Sarım sen nasılsın? Sıkma canını her şey iyi olacak. Sen de sevilensin. Bugün çalan bütün güzel şarkılar benim derdilerim Pınar, Cuhalı ve Kardelen Aktaş'a gelsin. Kardelen annenin yanına geçersen haber ver bizimkilere. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Eski Çamlık'tan Muhammed Mert. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşunda bulunan Hasan İlgen, Recep Acar, İrfan Döner, Önder Altınkaya, Emre Acar, İsa Tekin, Halitcan, Özgür Ramazan ünlü abi kardeşlerime selam olsun. Kaderimde varsa ceza yatmak ranzamın köşesinde yazar bir umuttur yaşamak. Hayırlı akşamlar abi. Farklı cezaevlerinde yatmakta olan Aziz Çelebi, Şevket Kılıç, Mazlum Kılıç, Mazi, Delil Kılıç, Mahir Kılıca, Ferdi Tayfur, Emmoğlu şarkısı armağan ediyorum. Ben Bayraklı'dan Dreş çalarsan sevinirim. Hayırlı geceler kardeşlerim. Allah tüm kader mahkumlarının yardımcısı olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağ ol Dreş kardeşim. Ablam kadın kapalı cezaevinde olan her gün daha çok özlemim sesin kulaklarıma bir nefes kadar yakın seni arayamadım her gün bin bir kinim var gözyaşların akmasın sevdiğim en kısa zamanda özgürlüğümüze Ayşegül Türkü gözlüm. Hemen sayfamı yenileyim. Sümeyye Boyat'tan TK1 koğuşuna yatan Uğurcan Bilge canımdan çok sevdiğim sevgilime sevgilin seni bir ömür bekler gözü kara Uygar Doğanay'dan gel. Koğuşun adaletini sağlayan aslanlar gibi yüreklerinin karşısında titredi koğuşun biricik gülü anne yaramız Canan Bey dili selam olsun. Şakran bir nolu A20 koğuşundan Barış Turan canım oğlum bugün olmadı diye sakın umudunu kaybetme her gecenin bir sabah her sabrın da güzel bir karşılığı vardır biz seni burada sevgiyle umutla bekliyoruz sen yeter ki güçlü kal güzel günlerin geleceğine inan koğuştaki tüm evlatlarımıza da sabır diliyorum Allah hepinizin yardımcısı olsun sabrınız ve umudunuz hiç tükenmesin inşallah en kısa zamanda hepiniz sevdiklerinize kavuşursunuz seni çok seviyoruz oğlum kıymetlim Allah'a emanet ol. Ben TK A1'den Eray Dönmez, ismini saydım, sevdiğim değerli Gökhan Aydın, Bertu Er Özçınar, Atilla Onur, Halis Gül, Vahap Karaca, Davut Demirkıran, Erdinç Ballıkaya, Bülent Bulut, Mehmet Şahin. Bu isimlere selamlarım bakidir gece bir söz. Ölüm Allah'tan gelir, korkanlar Allahsızdır. Selamünaleyküm aleykümselam. Ben TK1 koğuşundan Eray Dönmez. Ben özellikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür olmak üzere kader birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim, dayılarım Emin Sırtlan, Hasan Maden, Özgür Bulut, Baran Şimşek, Atakan Koçak, Doğukan İrin, Burhan Altıntop, Ahmet Fırfır, Bereket Ahmet'e,
Böyle yazılı kardeşlerim. Bu derlere selamlarımı, sevgilerim bakidir. Gece bir söz.

Zafer zulme biat edenin değil, zalime karşı gelenindir. Şakran kapalı kadın cezaevinde yatan Selma Ok, kadınım nasılsın, inşallah iyisindir, canını sıkma, her şey güzel olacak. Belki bugün değil ama elbet bir gün güzel olacak inşallah. Seni çok seviyorum, kendine iyi bak. Foşa'da yatan Seçkin Ok'tan Selma Ok'a gelsin bu şarkı, Uygar Doğanay'dan ateş ediyorum. Murat abi, biz Çukur Mahalle'den Dilara Bal, Binnur Bal, Cemile Bal, Şakran'da yatan TK19 koğuşuna yatan Kadir Bal radyo başına. Kadom nasılsın, iyi misin? Bugün geldik, görüş yapamadık. Salı günü görüşüne geleceğiz. Telefon yaptık, seni çok seviyoruz aslan abim, iki gözüm. Bizi merak etme, iyiyiz, sizi merak ediyoruz. Ablam Derya Bal, Kemal Bal, sizi de çok seviyoruz. Bu hasret bitecek, en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle kurban olduklarım. Sıradaki şarkı sizlere gelsin, canımın içleri. Murat abi selamun aleyküm. Ben Şakran kadın kapalı B7 koğuşundan tahliye olan İrem Saçlar, aleyküm selam kız kardeşim. Buradan beraber yatmış olduğum Japon Tayyip'e Kızıltepe, Lavina, Zeynep Urak, Lavina, evet, Zeynep Urak, Sıla Zongur, Feride Havva Göker'e, Vildan ablama çok selamlarımı iletiyorum. Can ablalarım, özgür günlerde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz, sizi çok seviyorum. Aslan kardeşim, biz burada iyiyiz, sen kendine iyi bak, her şey yoluna girecek. Telefon işini hallettik, yarın öbür gün gelir. Seviliyorsun Berke Gezersoy birader. Ben Yaşar kardeş, bir nolda yatmakta olan Orhan Atu, doğum günün kutlu olsun abim, Allah sevdiklerine kavuştursun. Sonra doğum günün ailenle, sevdiklerine geçirmen dileğimle, kendine iyi bak Orik abim. Ben Berkay kardeş, bir nolda yatmakta olan Orhan Atu, doğum günün kutlu olsun abim, kendine çok iyi bak. Bir sonraki doğum gününde sevdiklerine olman dileğimle. Özgür Soydoğan, bir nolda yatmakta olan Orhan Atu, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Bu cezalar seni yıldırmaz Orik, Allah'a emanet ol kardeşim. Ben Altındağ'dan Emrah Pehlivan, Şakran kadın kapalı B3'te bulunan Gülüm'e, onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum ve Metin Işık'tan Deli Olurum Sana Ben şarkısını armağan ediyorum. Yalan yanlış şeylere değil, Nazım Hikmet'in de dediği gibi, beni benden öğren, herkese aynı değilim, Rabbime emanetsin sevdiğim. Şakran kadın kapalı cezaevinde yatan Selma Ok, bir mahkumun en güzel sözü şu değil miydi? Bir gün özgürlüğümü alıp geleceğim sana, sakın beni unutma kadınım, çok özledim seni. Kendine dikkat et, seni seviyorum. Foça'da yatan Seçkin Ok'tan Selma Ok'a gelsin, Nevin Doğanay'dan benim seni görmem lazım. Murat abi ben Aliş, Şakran kadın kapalı B10 koğuşuna atan canım ablam Fatma ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Ablacığım senin çıkmanı dört gözle bekliyorum, seni çok seviyorum, özgür günler yakındır. Ayrıca Burcu ablam ve Sima ablama da çok çok selamlar. Ahmet Kaya'dan Şiire Gazele şarkısı ablam Fatma'ya, Burcu ablama, Sima ablama ve koğuş arkadaşlarına armağan ediyorum. Ben Yaşar kardeş, R.N. kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle, yeni yaşın bir önceki yaşlarından güzel olman dileğiyle, güvenme kardeşine, dostuna, düşürdüler seni cezaevi boşluğuna, Ahmet Kaya'dan Yaşamadın şarkısı Orhan Atu abime armağan olsun. Foşa'da yatan Seçkin Ok, Bektaş Ok, Yetiş Ok, Yılmaz Sonsuz, Buca'da yatan Ahmet Ok, Şakran T1 koğuşuna yatan İrfan hep Yılmazer, bu şarkı size gelsin. Efo, bu hayatı ben seçmedim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C12'den Enes Yüzkaya, aleykümselam Enes kardeşim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım abi dostlara hitaben. Başta aynı kandan olmasak da can bağım olan abim Çağlar Çakır, Muhittin Çalışkan, Namıder Muti, Yavuz Çelik, Namıder Fıçı, İsmail Demirkoç, Emrecan Türkmenoğlu, İhsan Meriç, Murat abi bu derlere Tekirden babaları gelsin, çalarsan sevinirim gece bir not. Deniz serttir, insan sarsılmaz, bir duruş yaratır. B13 koğuşuna yatmakta olan derli Mert Toprak radyo başına. Nasılsın, iyisindir inşallah. Bugün konuşamadık, dakikan yokmuş. Mine söyledi, ben de seni çok seviyorum. Dakikan oldu mu ararsın, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Şura İskender, kopamıyorum senden zalimin kızım. Ben Şakran cezaevinden Çağlayan Özkan. Kadın kapalı yatan Sedef Uçar için sıradaki şarkıyı çalarsanız sevinirim. Mektubun geldi, ben de cevap yazdım. Sıradaki şarkı tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Ben Gülgün Akkoyun, Şakran cezaevi TK5'te yatan oğlum Çağlayan Özkan için ve Bedirhan Akkoyun için eski ben oldum, çalarsanız sevinirim, sizi çok seviyorum. Şakran TK5'te yatan Eren Kollik, öncelikle iyi ki doğdun.

İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Zamanı böyle tutturamıyoruz ama zaman bizi ne kadar bu hayatta tutacaksa o kadar zaman yanında olacağım. Rabbim seni bize bağışlasın. İyi ki varsın. Seni çok seven İlayda Serkan Kaya'dan Zor Bela. Şakrantı'ya bir koşuna atan İrfan Hep Yılmazer. Baby'si, sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekiyorsa bekleyeceğim. Seninle olabilmek için kaç savaş varsa hepsini de savaşacağım. Sen bu dünyada uğruna savaş verilebilecek en değerli şeysin. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Bu şarkı benden sana gelsin Baby'si. Sıla Şahin'den Seninle başlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Mehmet Salman yani Uçe. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Sağ olasın Uçe. Murat abi cansın. Duydum ki bırakacakmışsın abi. İnşallah bir sıkıntı yoktur. Sen bizim canımızsın. Senin canını sıkanın biz de canını sıkarız. Abi seviyoruz seni. Seni seven sayan kardeşin Kaleli Mehmet yani Mehmet Salman. Mehmet seviyorum seni. Bizim can sıkıntımız geçicidir. Buradayım. Allah izin verirse buralardayım da. Allah izin verirse buralardayım. Mehmet'im sağ ol, Allah razı olsun kardeşim benim. Ben de seni seviyorum biliyorsun Uçi. Var ol kardeşim benim, sağ olasın Mehmet. Allah razı olsun kardeşim benim Uçim. Murat abi ben Mehmet Salman yani Uçe. Murat abi sen cansın, can abim. Kardeşim Reis abim Osman Temel Tonu Zübeyir Oğuz Diğer Kardeş Neco Portakal Fırat Gizgin Kenan Tink Bedo Doğanay Hasan Kula bu dost kardeşlerimize Hazar Vicdansız yanlışlık var vallahi. Hazar Yıldız'dan diyelim. Bilsen şarkısı armağan olsun. Var bu şarkı vardı Uçe size de gelsin. Çoktandır zaten dinlemiyorduk bugün attık kafamıza göre. Murat abim öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ben Dilara Sağol kardeşim benim. Ben hemen kapalı cezaevinde yatmakta olan dün teslim olan Kamil Savaş Çakır. Seni çok özledim. Gelincik beni bırakıp nereye gittin? Sen belki iki gün oldu ama olsun. İçimde kocaman bir boşluk var. Sensiz bu hayatta nasıl ilerleyeceğim diye düşünüyorum. Ve şöyle bir karar aldık. Seninle kafeye gittik bugün orada konuştuk. Ben seni. Beni çıkınca... Hayatında istesen de istemesen de ben seni bekleyeceğim. Çıkınca kararın senindir. Benim tüm kalbim, aklım sana ait. Yarım gelen bir mesaj kız kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen Açık Cezaevinden Caner Kaya. Aleykümselam Caner kardeşim. Şakran kadın kapalıda yatan her şeyim nazar alınca radyo başına. Sevgilim cumartesi günü arkadaşın işi çıkmış o yüzden gelemiyor. Ben bir şekilde seni oradan aldırıp annengile bıraktıracağım. Aklın kalmasın seni çok seviyorum. Onur Akın'dan seviyorum seni şarkısı armağan olsun sana. Murat abim kolay gelsin ben Dilara. Kadın kapalı B4 koğuşuna yatmakta olan dostum her şeyim kıymetlim Esom. Çok özledim seni özlenen ve beklenensin. Ahmet Kaya'dan yorgun demokrat armağan olsun. Sümeyye Boyat. T2 A1 koştan Uğurcan Bilgi'ye sonsuz sevgim değeri paha biçilemezim. Aslan sevgilim. Sayın 70 gün Uğurcan Bilgi için Ebru Gündeş dön ne olur armağan ediyorum. Onur Toprak Kaya'dan Bay Onur erkek kuaföründen bu şarkı İzmir Ali Şakran. A5 koştan bulunan Buğra Yağız Güzel için Sezen Aksu geri dön kardeşime gelsin. 23 Ağustos doğum günün kutlu olsun kardeşim. Nice mutlu senelere inşallah en yakın zamanda kavuşuruz kardeşim. Ben Şakran Kadın Kapalı B10 koğuşunu olan Burcu Yıldırım'ın annesi Aynur. Sıradaki bütün güzel şarkıları kızım Burcu, arkadaşları Fatma, Şima ve diğer koğuş arkadaşlarına gelsin. Canım kuzum, Burcum seni çok seviyorum, çok özledim. Bugünler geçecek can tanem. Allah'ın izniyle önce Allah'ıma sonra sana inancım sonsuz Burcum. Burcu Kokulum seni çok çok seviyorum. Sağ olasın Aynur ablacığım. Aleyküm selam. Kolay gelsin Murat abi. Ben T1C7'den Ferhat Turgay sağ ol Ferhat'ım. Kadın kapalı C8'de olan Elçin Can. Umarım bir sorun yoktur. Ruşen abla odadan neden alındı? Yarın fax eline ulaşır. Sakın kendini üzme. Sen çok iyi kalplisin. Mektuplarda yazdıklarını hak etmiyorsun. Ayrıca aslan abim İbrahim Erişen. Yengemin sana selamı var. Çok güldü. Seni seviyorum. Samet'ime ve dostlarına veletten roman olur. Yazsam armağan olsun.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Aliya Şakran T2 B18'de yatmakta olan eşim Suat Tekiniş'in Aynur Polat'tan yazan kalem siyah çalar mısınız? Çok az kaldı. Dayan sevgilim, seni çok seviyorum. Az daha sabır. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, nasılsın? İyisindir inşallah. Japon kardeşinden T4'te yatan canım kanım abim Velat Yüce selam olsun. Halit Bilgiç'ten Duri armağan olsun. Aleyküm selam, sağ olasın Japon kardeşim, çok şükür iyiyiz. Olcay Karadere'den ben Şakran, T1'de yatmakta olan herkese çok selamlar. İsyankar Kenan Dürek Aslan Ağrılı Maksut Narlıdereli Sado ve Rambo'ya ayrı selamlar. Aliyalı minik, seni de çok seviyorum. Uğur kardeşim başın sağ olsun, her zaman yanındayım. Beni ara, kral adamsın. Esiko hepiniz özledim, Allah'a emanet olun. Kenan abi Sefil'in de selamı var, seni özledik, kimsenin lafına bakma. Kolpaların gazına gelme, seni seviyoruz, kendine iyi bak. Rafet ve Sarı ile her gün görüşüyorum, onların da selamları var. Yarım gelen bir mesajımız. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran, açıkta yatmakta olan nakit bitim büyük oğlum Fikri, ortanca oğlum Lokman, küçük oğlum Devran, oğullarım için çağırın anam gelsin şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Selamünaleyküm, iyi akşamlar Murat abi, ben Şakran, açıkta yatmakta olan Kemal Paşalı Merdo, aleyküm selam Merdo kardeşim. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Burçin Çolak radyo başına. Devam et, haftalar oldu senden haber alamıyorum. Mektubum sana daha ulaşmadı mı? Seni merak ediyorum, nasılsın, iyi misin? Senin mektubunu bekliyorum. Evet, gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Geleceğini merak edenler fallara değil, mezarlıklara baksınlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran, açıkta yatmakta olan Kemal Paşalı Merdo. Şakran, açıkta yatmakta olan başta dozum, yanlışlıklar. Başta dostum Aziz Bek olmak üzere. Abim Deniz Karaba, kardeşlerim Ahmet Diyar, namı der şartlı Diyar Kerim Kuzu abim, nakit bitim selam olsun. Cesaretimizden şüphe edenler diyelim, bizi her şekilde deneyebilirler. Ben Menemenli, namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli değerli olan eşim Nazan Demirhan ömrüm, Muro bize geldi haberin olsun Canu. Biziz, bizi sakın merak etme. Memo aslanım, sen de öyle paşam. Muro fena geçişmiş aslanın oğlu da aslandır paşam. Sizi seven namı der Murat. Bu akşam çalan şarkılar sizin olsun paşam. Şakran T2'de yatmakta olan canım oğlum Suat Tekin. Sen benim en büyük gururum ve en değerli hediyemsin. Senin gibi güzel bir yürek dünyayı daha iyi bir yer yapacak. Hayat bazen zor olacak, bazen yoracak, bazen de düşürecek ama senin kalbin ve ruhun dünyadaki en büyük güç. Sen güçlü ve cesur birisin. Çünkü benim oğlumsun. O güzel gözlerindeki ışık, kalbindeki sevginin yansıması ne kadar büyürse büyüsün, benim gözümde hep o küçük mucizem olarak kalacaksın. Hayallerinin peşinden git. Sen her şeyin en iyisini. Yarım gelen bir mesajımız. Menemen cezaevinde bulunan aslanlar aslanı abim Azat Özışık, iyi ki varsın, seni çok özledim abim. Rabbim büyük, bir gün açılacak inşallah o kapılar. Hayatına doğmasını istediğin bir ışık var ise umudunu hiçbir zaman kaybetme. Ben Bayraklı'dan Bedel Mesut Aydın. Ben Şakram, cezaevinden çağlayan Özkan. Kadın kapalıda yatan Sedef Uçar için sıradaki şarkıyı çalarsanız sevinirim. Mektubun geldi, ben de cevap yazdım ve sıradaki şarkı tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Ben Gülgün Akkoyun, Şakran cezaevinde TKA5'te yatan oğlum Çağlayan Özkan için ve Bedirhan Akkoyun için. Eski ben oldum çalarsanız sevinirim, sizi çok seviyorum. Ben Gülgün Akkoyun, Şakran cezaevinde TKA5'te yatan oğlum Çağlayan Özkan için ve Bedirhan Akkoyun için. Eski ben oldum çalarsanız sevinirim, sizi çok seviyorum. İki güzel şarkı, sonrasına kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle.

kaldığımız yerden devam. İzmir Menemen Tetibi İşçi Koğuşu Salih Zeki Özbek radyo başına. Bugün seni en çok seven kadının doğum günü. Bir tanem, sensiz bir doğum günü bugün bana, ama yeni yaşımda şansım olarak seni diliyorum. İnşallah tek bir dileğim olsun, o da sen ol ve yanımıza gelmeni diliyorum olsun. Daha sizinle nice yaşlarım olsun. Çektiğimiz cefanın sefasını süreceksek benim doğum günüm senin oradan buraya geldiğin gün olsun. Beraber atlatacağız bunu da, biliyorsun seni çok seviyorum. O zaman iyi ki doğdum ben ve iyi ki sevdim seni ömrüm. Kendine çok dikkat et, seni senden bile çok seven eşin kalbim adam. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B14 koşulan Yalçın Öztanık. Aleykümselam Yalçın kardeşim, senin aracınla tüm sevdiklerime seslenmek istiyorum. Kadın Kapalı'da eşim Bahar Öztan'a, farklı kurumlarda oğullarım Nihat, Ayhan, Eyüp ve Yusuf Öztanık, Amit Ziya ve Özgür Ericik, bir noldaki yeğenlerim Burak ve Yusuf Ceylan ile Muzaffer Şahan'a, abim Serdar Özcan ve dostum Ferdi Bingöl'e, farklı kurumlardaki babam Ayhan Ok, Oktay Ok ve Şahin Tike, tüm bu canlarıma özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Murat abi iyi yayınlar, yüreğine sağlık, sesin, yüreğine sesine sağlık, senin de hakkını helal et abi. Şakran T1CO 18 Güven Kan Polat. Aşk yuvam, seni çok seviyorum. Her şey çok güzel ve özel olacak. Sabır sevgilim. Çok dua ve sabır. Allah'a emanet ol. Göksu Güven Kampolat. Sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B14 koşulan Yalçın Öztanık. Senin aracılığınla tüm sevdiklerime seslenmek istiyorum. Kadın Kapalı'da eşim Bahar Öztanık. Farklı kurumlarda oğullarım Nihat, Ayhan, Eyüp ve Yusuf Öztanık'a, Hamit Ziya, Özgür Ericek, bir nolda yeğenlerim Burak ve Yusuf Ceylan ile Muzaffer Şahan'a, abim Serdar Özcan ve dostum Ferdi Bingöl'e, farklı kurumlarda babam Ayhan Ok, Oktay Ok ve Şahin Tike, tüm bu canlara özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun canlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B14'ten galericiler, pırlantacılar koğuşlan Sait Çelik, namı der Kürt Bedo. Aleykümselam Sait kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan baba yarısı amcam Yalçın Öztanık, mesul yardımcısı dayım Kenan, Dilek Aslan, Sadullah Başlat, dostum Sivaslı Osman Güneş, Samet Tural, abim Orcan Tekin yani Esiko, kardeşlerim Abdullah, Yaz, Çetin, Musa, Şahin'e özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Zamanı var, acelesi yok, sabır delikanlının kılıcıdır. Ne kadar dayanırsa o kadar keskinleşir. Ahmet Kaya'dan Kaçakçı Kurban şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Menemen cezaevinde bulunan efsanelerin efsanesi Aslan abim Azat Özışık, sen kralsın, adamsın, iyi ki varsın, iyi ki seni tanımışım abim, sen yoksun, bir yanım eksik, senin varlığına şükürler olsun, ben Bayraklı'dan Bedel Mesut Aydın. Ben Uraz Arslan, Menemen'de yatmakta olan dayım Aliş Emen'e sevgi selamlarımı iletiyorum, onu çok seviyorum, bu günler son bulacak, biz kavuşacağız. Ahmet Kaya'dan kendine iyi bak, armağan olsun. Kadın Kapalı Beyki'de olan Aliş Emen'in derlisine de selam olsun. Cümleten selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Çiğli'den Baran Halis Demir. Şakran'da yatan dostlarım Ersan, Alkan, Hamit Elma, Kaya Akgün, Hüseyin Han'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Allah'a emanetsin. Şakran T4C5'te yatan sevdiğim Umut Akman. Seni her gün göremeyebilirim, sarılamam ya da yüz yüze de bakamayız belki, ama aklım kalbim hep seninle, inşallah kavuşuruz ve dinliyorsundur beni. Şakran T4C5'te yatan sevdiğim Umut Akman. Seni her gün göremeyebilirim, sarılamam ya da yüz yüze de bakamayız belki, ama aklım kalbim hep seninle, inşallah kavuşuruz ve dinliyorsundur beni. Seni çok seviyorum, bunu hiçbir zaman unutma. Şakran T4C5'te yatan sevdiğim Umut Akman, seni her gün göremeyebilirim, sarılamam ya da yüz yüze de bakamayız belki, ama aklım kalbim hep seninle, inşallah kavuşuruz ve dinliyorsundur beni, seni çok seviyorum, bunu sakın unutma. Yine dedim, son mesajlarımızı da yavaş yavaş paylaşalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 koğuşundan Çapa Hakan. Ecelen aleykümselam Hakan kardeşim. Gönlümüz geniştir ama kapımız herkese açık değildir. Bizi kaybeden bir insan değil, bir duruş kaybeder. Ayrıca Murat abi, yanımda olan abim Sait Faik Ölçen, yeğenim Selahattin Ecelen, Ekinoğlu'da olan yeğenim Gürkan Ecelen'e ve sıradaki en güzel şarkılar yanımda olan aslan yeğenim Tatar Berkan Baltur'a armağan olsun. Çapa Hakan Ecelen.
Murat abi ben T3A20 koğuştan çapa Hakan Ejderhal. Benim meselem kimseyi yenmek değil. Dün olduğum insandan daha güçlü kalabilmek. Güven bir kere kırıldı mı? Özürler sadece yaranın üzerine söylenen güzel sözlerdir. Ayrıca Murat abi, abim Mete Beydilli'ye ve yeğenlerim Metecan Beydilli'ye ve kadın kapalıda bulunan yeğenim Meltem Beydilli'ye, abime Etkin'den kralını tanımam, çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar abim çapa Hakan Ejderhal. Sağ ol Hakan kardeşim. Şarkı birazdan çalar, size de gelsin. Merhaba Murat abicim, nasılsın? Ben evin satır, sağ ol kardeşim. T3A20 koğuşuna bulunan nefesim Ersin Satır'ım radyo başına. Seni seviyorum. Hem de öyle birkaç güzel sözle anlatılabilecek kadar basit değil. Seni aklıma geldiğinde yüzümde oluşan gülümsemeyle, özlediğimde içimde oluşan boşlukla, yanımdayken hissettiğim huzurla seviyorum. İyi ki de seviyorum. Nefesimsin sen benim. Sana da teşekkür ediyorum Murat abicim. İyi yayınlar diliyorum. Ersin Satır'ın biricik sevdiği, yani bir tanesinin bebeği evin Satır. Sağ ol kardeşim benim. Şakran kapalı ceza infaz kuruma T2 C14 koğuşuna yatmakta olan Şükrü Büyüktalaş'a selam olsun. Abi bizleri soracak olursan bizler iyiyiz çok şükür. Sen merak etme, en güzel günler yakındır ve bizim olacaktır. Adem abilerin de çok selamları var sana. Allah'a emanet ol, Allah'a emanet olmanı biliyoruz. Bu dört duvar kimse kalmadı, sana da kalmaz. Allah'ın izniyle özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Menemenli namı der Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan benim için kıymetli değerli olan eşim Nazan Demirhan. Ömrüm Menemen kapalıda yatan canım oğlum Mehmet Eriş, yani Eşref Tek paşaların paşası, en kıymetlilerim. Bu akşam çalan şarkılar sizin ve Ezel ablama gelsin. Şakran C4 C5'te yatan sevdiğim Umut Akman. Seni her gün göremeyebilirim, sarılamam ya da yüz yüze de bakamayız belki, ama aklım kalbim hep seninle. İnşallah kavuşuruz ve dinliyorsundur beni. Seni çok seviyorum, bunu hiç unutma. Ben Menemenli namı der Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan benim için kıymetli değerli olan eşim Nazan Demirhan. Ömrüm Menemen kapalıda yatan canım oğlum Mehmet Eriş, yani Eşref Tek paşaların paşası, en kıymetlilerim. Bu akşam çalan şarkılar sizin ve Ezel ablamın olsun. Şakran T4'te yatan canımdan çok sevdiğim eşime Fırat Çalıkılıç. Biz seninle bu zor günlerini de atlatacağız Allah'ın izniyle. Seni çok seviyorum, iyi geceler Aslan Kocam. Şakran T2'de yatmakta olan kardeşim Suat Tekin için, onu çok sevdiği Sebat Akkiraz'dan Bergüzar şarkısı armağan olsun. Bugünlerde geçecek kardeşim. Dışarıda seni bekleyen kocaman bir hayat ve her zaman arkanda duran bir ailen var. Seni çok seviyorum. Şakran T4 C5'te yatan sevdiğim Umut Akman. Seni her gün görmeyebilirim, sarılamam ya da yüz yüze de bakamayız belki, ama aklım kalbim hep seninle. İnşallah kavuşuruz ve dinliyorsundur beni. Seni çok seviyorum, bunu hiç unutma, olur mu? Dualarım seninle. Sıradaki şarkı sana gelsin, kalbimin direği. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık'tan Ömür Hekimoğlu. Aleykümselam Ömür kardeşim. Şakran kapalıda yatan Mert Aluçluoğlu ve Oğuzcan Akbey kardeşlerime göndermek istiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Alia Şakran T4 C5'te yatan sevdiğim Umut Akman. Seni her gün göremeyebilirim, sarılamam ya da yüz yüze de bakamayız belki, ama aklım kalbim hep seninle. İnşallah kavuşuruz ve dinliyorsundur beni. Seni çok seviyorum, bunu hiç unutma, olur mu? Dualarım seninle. Sıradaki şarkı sana gelsin, kalbimin direği. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık'tan Ömür Hekimoğlu. Şakran kapalıda yatan Mert Aluçluoğlu ve Oğuzhan Akbey kardeşlerime göndermek istiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Kadın Kapalı C14'ten Ezel Özalp, iyi yayınlar Murat abi. Hülya Bayraklı, Hatice Buse Yılmaz, Nazan Demirhan, Damla Öztütüncü, Bergamalı Hasret, Arife Gülcegün ve B4'te bulunan Ruşen Akyıldız. Kimine

göre elimden gelen, kimine göre elimden geleni, adamına göre de kafamda geçeni yaparım Müslüm Gürses'ten Esrarlı Gözler. Murat abi ben Foç Aşk'tan Ömür Hekimoğlu, Şakran Kapalı Yatan, Mert Aluşluoğlu ve Oğuzcan Akbey kardeşlerime selamlarımı göndermek istiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Olcay Karadere'den Olcay Karadere ben. Şakran T1B14'e selamlar. İsyankar Kenan Direk, Aslan Narlıdereli, Sado ve Rambo Arılı, Maksut Basmaneli ve Altaylı kardeşim Fuat. Karslı Bulut kardeşim, Bayraklılı Taşkapa Eko ve Mistiye Ali Alı Mini'ye kardeşim Hamdullah'a, çok sevdiğim Uğurcan Eşigo'ya kardeşime çok selamlar. Hepinizi özledim. Allah'a emanet olun, bekliyorum. Benle sorunu olan varsa, benle sorunu olan varsa arkamdan konuşan dedikleri gibi fark etmez hesaplaşırız. Murat abi Güllü'den fark etmez hesaplaşırız yarım gelen bir mesajımız kardeşim benim. Ben Bayraklı'dan Namı Der, Kırık T2B16 ve T2A9 koğuşun adaletini sağlayan aslan gibi adam gibi adam Sayın Reis Mehmet Uslar ve Arda Akpınar, akabinde Serkan Badaş, Mustafa Çelik, son selamlarımı, çok selamlarımı diyorum. Çok selamlarımı iletir T2'nin en güzel koğuşuna, selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T4B7'den Kedi yani Şerif Çağrı'dan aleykümselam Şerif kardeşim. Buradan can dostlara selam göndermek istiyorum. Başlaydım Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Abdullah Nur'dan, Uygar Çağrı'dan, Müslüm Çağrı'dan, Şerif Subaşı, Ömer Otçeken, Eyüp Sayın, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, bu derlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Mehmet Ceyhan kardeşim Halil Coşkun'a selamlarımı iletiyorum. Kardeşim her zaman yanındayım. Kendine dikkat et. Açık görüşüne geleceğim, babanla abinle bahçede oturuyoruz, merak etme bizi, seni çok seviyoruz. Şakran T1B16'da yatmakta olan oğlum Suruçlu İbo, oğlum seni çok özledim, İnşallah en kısa zamanda kavuşuruz sen ve arkadaşlarınla. Ali Endek, Osman Temel, Mehmet Salman, Necdet Portakal, diğer kardeş Emin Aslan, Mehmet Ali Tütüncü, Ahmet Kaya'dan Keki Eyvah şarkısı sahip sayamadım, koğuş arkadaşlarına armağan ediyorum, iyi geceler. Kardeşlerim Neco Necmettin, hani Portakal var ya, Neco kardeşimiz, Necdet kardeşimiz hangi koğuştaysa belki de yatıyordur bu saatte ama ben onu sevkiye gitmiştir diye biliyordum. O Neco kardeşimize Allah için benim selamımı söylerseniz, kendisini çok sevdiğimi de söylerseniz bu kardeşinizi mutlu etmiş olursunuz. O kardeşimin üstümüzde hakkı var. Çok da güzel bir kardeş. Sizler kadar da değerli bir kardeşim. Sizden ricamdır Allah için. Belki yatıyordur bu saatte ama duyan varsa Neco Portakal'a benim selamımı iletirseniz çok sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B7 yatmakta olan kedi yani Şerif Çağrı'dan aleykümselam. Şerif bu kadar gelmiş yarım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben İzmir Çeşme'den Celal Kurt. İzmir Foç Açık Cezaevinde yatmakta olan yeğenim Ömer Hekimoğlu'na, Ömür olabilir mi? Yanlışlık var. Diğerinde Ömür'dü. Ömür Hekimoğlu'na ve bütün kader mahkumlarına Ahmet Kaya'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Murat abi selamünaleyküm. Ben Menemen A12'den tahliye olan Mertcan Lafanlar, aleykümselam Mertcan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Hamza abi, Mahsun abi, Mertcan abi, Kadir Şayda abime, Birtan kardeşime, Barış amcama, Umut kardeşime, tüm isimlerini sayamadım abi kardeşlerime çok selamlarımı iletirim. Unutulmadığınızı bilin, dışarıda bir kardeşiniz var, hepinizi çok selam sayan. Biraz geç oldu, hakkınızı helal edin, hepiniz Allah'a emanet olun. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Ben Murat Akgül Sal Murat kardeşim. Kadın Kapalı'da yatan sevgilim Selinay Sayan radyo başına. Sana olan sevgim gün geçtikçe artıyor sevgilim. Seni çok seviyorum. Senin kokunun, nefesini, dokunuşunu çok özledim. Sen benim her şeyimsin güzel kızım. Bana kızmanı, kavgalarımızı dahi özledim. Az kaldı bir tanem. Etkinden Vazgeçmem şarkısı armağan olsun. Çalarsan sevinirim Murat abi. Murat abi ben T4B7 yatmakta olan kedi yani Şerif Çağrı'dan başta Müjdat Güçlü, Ferhat Aka olmak üzere kan bağımız olmasa da can bağım kardeşim Mami, Bakır Coşkun, Aslan Coşkun, Umur Coşkun, Umur, Ahmet Atalay, Ali Alkışlar, Taner, Cüneyt Bingöl,
Ömer Akbulut, Altan Dursun ve bizi sevip sayan tüm canlı.

Onlara selam olsun. Murat Şenpınar'dan Mutluluk Beni Neden Terk Etti şarkısı armağan olsun. Şakran Cezaevi T1 C1 koğuşuna canım kardeşim Halil Coşkun, var gücümüzle seninleyiz. Arkadaşın Mehmet, baban ve abin bahçedeyiz. Hepimizden çok çok selamlar canım kardeşim. Ben Menemenli namı der Murat Eriş'in yeni Atakan Eriş kadın kapalıda yatan canım halam Nazan Demirhan ve Menemen kapalıda yatan abim Mehmet Erişan Eşref Tek. Menemen açıkta yatan babam Kral Erdoğan Eriş'e bu akşam çalan en güzel şarkılar onların olsun. Bizi sakın merak etmeyin, sizi çok seviyoruz ve dört gözle bekliyoruz, Allah'a emanet olun. Menemen'den selam olsun babaannemin, hepinize çok selam var, bir de namı derin selamı var hepinize. Selamünaleyküm Murat abi, ben Teş C8'den Cesur Ergün. Aleykümselam Cesur kardeşim. Emrah Tatlı radyo başına. Abi bana gönderdiğin haberi aldım. Feyzo abiyle konuştuk, haberin olsun abi. İş güne kadar gönderdiğin her şey hallolur. Bazı sorunlar var, o yüzden halledemedi. İş gününe kadar hallolmuş olacak. Gözün arkada kalmasın abim. Aslan Emoş abim, bu arada kurumlar arası telefon görüşü, her şeyi anlattım ona da, biliyorsun her şey, sana çok selamı var abi. Murat Yiğit Turan, Mehmet Özşen, Yusuf Tokay, Tevfik Aydın, hepimizin sana çok selamları var Murat abi. Emrah Tatlı, dergi ya da parampulun alem olur kulun, yoksa parampulun mezar olur yolun, yanlışlık var vallahi kardeşlerim, anca toparladık. Şakran T3B18'de yatan oğlum Uğurcan Taşpınarlı, babacım Allah seni evladına bir an önce kavuştursun nice yaşlara babacım. Bütün T18'de yatan kadar arkadaşlarına da selam olsun. Murat abim iyi yayınlar, yüreğine sesine sağlık, senin de hakkını helal et. Şakran T1C18 Güven Kampolat, aşk yuvam, seni çok seviyorum, her şey çok güzel ve özel olacak. Sabır sevgilim, çok dua ve sabır, Allah'a emanet ol. Göksu Güven Kampolat, sağ ol kardeşim benim. Aliye Şakran'da yatmakta olan Meke Avşar ve Engin Avşar'a Enver Yılmaz, kendimi hiç iyi hissetmiyorum şarkısını çalar mısınız? Pelo'dan Engo Baba, gönlümdeki tek abim sensin, can bağımız hiç bitmeyecek. Sen bana kızsan da küssen de benim abimsin, kızsan da küssen de gitmeyeceğim. Engin Avşar, yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın, sen her koşulda aslan gibisin. Meke Avşar, kalbimin tek sahibi, şurasını ısırdığım sevgilim, keşke yanımda olsan, deliler gibi kavga etsek ama keşke sen olsan, seninle kavga yarım gelen bir mesajımız. Ben sayfamı değiştirdim. Şakran'da yatmakta olan aslanlarım İbrahim Kaya, Raif Kaya, Bebek Yüz, Eşref Duman, Elbet Bir Gün, Can Cazlarım, Sizi Seven Asuman, Murat Şenpınar, Kuş Olsam Armağan Olsun. Şakran'da yatmakta olan aslanlarım İbrahim Kaya, Raif Kaya, Bebek Yüz, Eşref Duman, Elbet Bir Gün, Can Cazlarım, Sizi Seven Asuman, Murat Şenpınar'dan Kuş Olsam. İyi akşamlar Murat Bey, biz B1'in güzellikten sabıkalı kadınları, Yasemin Ödek, Buket Polat, Elif Çetin, Hamiyet Küleş, bize kanunların hatunları derler genelde. Kendimiz sağlıyoruz burada adaleti. Avukatlarımız bile hep söyler, bu hatunlara bulaşan yaşar felaketi. Gizo'dan kanunların hatunuyum, çalar mısınız? Aslan kardeşim biz buradayız. Sen kendine iyi bak. Her şey yoluna girecek. Telefon işini hallettik. Yarın öbür gün gelir. Seviliyorsun Berke Gezersoy birader. Kadın kapalı yatan canım eşim Suna Aka Gündüz, her karanlık gecenin güzel bir sabahı var, az kaldı. Her geçen gün bizim kavuşmamıza bir adım daha yaklaştırıyor. Seni çok seviyorum ömrüm kocan Kaan. Şu Bilsen'i bir dinleyelim. O sistem niye kapanmış böyle? Şöyle bir sırada Bilsen vardı, onu da dinleyelim. Varsa mesaj paylaşalım sonrasında. Müsaade isterim. Evet, bir şarkı sonrası.

Evet, son mesajlarımızı da paylaşalım. Ondan sonra müsaade isteyelim kardeşlerim. Ben Bayraklı'dan Namıder Kırık. TK B16 ve TK A9 koğuşun adaletini salayan aslan gibi adam gibi adam Sayın Reis Mehmet Uslar ve Arda Akpınar. Akabinde Serkan Dadaş. Serkan Badaş. Mustafa Çelik, çok selamlarımı iletiyorum. TK'nin en güzel koğuşuna selamlar olsun. Herkese hayırlı geceler. İzmir Kadın Kapalı. C12 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Suna Aka Gündüz. Her dakika özlem daha ağır basıyor. Zaman yaklaştıkça daha zor geliyor beklemek. Seni çok özledim, seni çok seviyorum. Gel artık nefesim, gel nefes alayım benim ömrüm. Herkese hayırlı geceler. İzmir Kadın Kapalı. C12 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Suna Aka Gündüz. Her dakika özlem daha ağır basıyor. Zaman yaklaştıkça daha zor geliyor beklemek. Seni çok seviyorum, seni çok seviyorum. Gel artık, gel nefes alayım benim ömrüm. Kardeşlerim, bugünlük bu kadar. Kardeşlerim, bugünlük bu kadar. Hepinize, cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Vaktin tüm güzelliği sizlerle sevdikleriniz olsun. Ölmez de sağ kalırsam, yarın Allah nasip ederse inşallah yine saat 7 çeyrek geçe huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Hoşça kalın.

sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Her gün doğan güneşi ki aşkının ateşiyle nasıl yandığımı bilesin diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Yakamozlara ışık veren dolunayı, o güzelliğini bana unutturmasın diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Seni bana bahşeden yüce yaradanı. Olur ya senden başkasını bana sevdirmesin diye. Sözüm söz, ölümüne seveceğim.

Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

bu yerde deli olurum. Anılar aklımı alır da gider. Ne güzel günlermiş, ne güzel günlermiş meğer o günler. Özlemler, özlemler içimi yakar da gider. Boynuna, boynuna sarılmış eller var diye. Adını anacak diller var diye. Yanarım, yanarım yerimde kimler var diye. Bir şeyler boynumu bükerde gider.

sokaklarda şaşkın gezer dururum. Susuz dallar gibi her gün kururum. Başımı bulduğum taşa vururum. Hayalin maziden güler de gider. Olmadı, olmazdı bu aşkın sonu. Sen olmadan geldi yılların sonu. Kimler reva gördü ömrüme bunu?

Son kez bana sarılmanı isterdim. Son kez o cennet kokunu koklamayı. Son kez birlikte ağlamayı isterdim. Ama sen vazgeçilmezinden vazgeçmezsin.

Onu sarılmanı isterdim. Son kez o canın et, kokunu koklamayı. Son kez birlikte ağlamayı isterdim. Ama sen vazgeçilmesinden...

kendimde de gülen bugün ne? Bana güzel saçların sarışı, anan baban öyle. Ne küstürürsen ey ne barışı. Valla başım gene çok karışık, başım ya çok karışık.

çalırmışlar ne gideyim, kime içim kötü ne bileyim. Çağırmışlar ne gideyim.

Thank you.